Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Merhaba millet, nefis bir cuma sabahında pozitif sunucunuz sabahların efendisi %100 canlı yayında. Radyo Enerji'de 21. yayın yılımda ışıl ışıl parlıyorum. Ya millet, ben bu radyoya, bu radyoda bana çok iyi geldi. Yani eskiden biliyorsunuz yabancı müzik çalan radyoda çalışıyordum. Yani o da bize ait ama yabancı müzik çalan bir radyoydu. Ama Türkçe müzik daha fazla dinleniyor, öyle değil mi millet? Böyle bir gerçek var. Yani şimdi yabancı radyoda 100-200 bin kişi beni dinlerken doğal olarak Radyo Enerji'de beni her gün 500-600 bin insan dinliyor. O açıdan şunu söylemek istiyorum. Lanet olsun yabancı müziğe ve içimdeki yabancı müzik sevgisine. Bana ne abi? Ya bana ne abi Dua Lipa'nın şarkısından? Ben komple bir halkımla kaynaşmak istiyorum. Küçük kalabalıklarla değil ya. Allah Allah. Üstelik farkında mısınız? Bak, yabancı müzik sanayisi geriledikçe Türkçe müzik sanayisi ne kadar gelişti ya. Yani bize ne kadar keyif veren şeyler üretip ne güzel şarkılar çalıp söylüyorlar. Ya. Evet millet, bu anons sizlere Buray tarafından getirilmiştir. Ya kendisi de buraya gelse başımın üstünde yeri vardı. Ama bana 400 lira ödeyerek de bunu yaptırabileceğini öğrendikten sonra günlük programını bozmamaya karar vermiş. Canı sağ olsun, Allah kazancını artırsın. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ya ben anonsu pozitif sunucunun sabahların efendisi yayında diye açtım ama tek başına pozitif olmak çok işe yaramıyor, biliyorsunuz. Ben küçük bir yerde yaşıyorum. Siz de öyle. Küçük bir yer ya. Yanımdan geçen insanlara, yani tanımasam bile gülümsüyorum, günaydınlar, iyi günler diyorum. Yani yarın yeniden yanından geçme ihtimali çok büyük, öyle değil mi? De bir tanesi geçen gün, ne gülüyorsun oğlum, gülünecek bir şey mi var dedi. Var dedim, var. Böyle bir babalandı, dayılandı, böyle pozisyonu değişti. Neymiş dedi, söyle bakayım o gülünecek şey. Şöyle dedim, hafta içi her sabah enerjide sabahların efendisinin şovu. Buraya kadar çok güzel, çok tatlı bir şaka yaptığımı, adamın gülümseyeceğini düşündüm. Kim dedi? Sabahların efendisi. Kim ki o dedi? Hah, işte bu yüzden mutsuzsun kanka. Sabah 7'de yayınımı aç, çok şey değişecek, söz dedim. Ya aslında değişmeyeceğini ben de biliyorum. Yani o kadınla evliyken çok zor. Hangi kadın sabahların efendisi? Ya ne bileyim ya, hayattan soğutmuş. Kankası Hasan olmayacağına göre. Değil mi? Değil mi millet? Güzel bir cuma sabahı. Hafta sonuna artık giriş yapmak üzereyiz. Keyifler yerinde. Yani en azından benim keyfim gıcır gıcır. Ya sizin millet? Ya sizin de öyle, biliyorum. Cuma geldi arkadaşlar. Hafta sonu tatiline bir adım kaldı. Yapacaklarımız kafamızda, uygulamak için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Sayılı saat çabuk geçer. Diyelim ve Kombas Otomotiv'in sunduğu Sabahların Efendisi'nin programına devam edelim. Ha bu arada günaydın mesajlarını sakın unutmayın ha. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak, her zaman yaptığınız gibi bir günaydın mesajı bizi de keyiflendirecek.
1: Kart Plus'ta. Enerji haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Hoş gelir. Günaydın, günaydın hanımlar beyler. Günaydın şahane aday, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak. Ne, yapmıyor muyuz? Her gün güldürmüyor muyuz sizi millet? Keyfiniz yerinde değil mi? İşe giderken böyle gülücüklerle gitmiyor musunuz ha? Sabahları bana yazıp hadi şu şarkıyı çal demiyor musunuz? Sabahların efendisi Allah seni bildiği gibi yapsın. Tek başıma arabada gülüyorum. Millet beni deli sandı demiyor musunuz? Diyorsunuz. Ben sağlam bir nesilden geliyorum. Bizden öncekilere eski toprak derdik. Ama şimdikiler bize eski toprak diyor. Bak hiçbir şeye alerjim yok. Yani klimanın altında uysam omzum boynum tutulmuyor. Ama 80'lerden sonra bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Yani gıda tüzükleri mi değişti? Dünya kalabalığına gıda yetiştirmeye çalışırken genetiklerle fazlaca mı oynadı? Ne oldu bilmiyorum. Gluten alerjisi ne arkadaşlar ya? Fıstık alerjisi. Yani neden her şeyden önce? Neden? Bak karım geçen iki ay önce falan klimanın altında kaldı iki gece. Ya vücudu günde 6 kilo mukoza üretiyor ya. Biraz daha sümkürme sesi duyarsam yakında tımarhanelik olacağım. Bak söylemedi demeyin ha. Öyle bir seviyede ki ya artık öpüşürken bile burnunu sümkürüp siliyor ya. Romantizmi öldürüyor kanka. Ya karımın her şeye alerjisi var. Bak dana etiyle, kuzu etiyle herhangi bir süt ürünü tükettiğinde ishal oluyor. Mısır yiyemiyor. Şimdi kahveyi de bıraktı mesela. Dokunuyor mecburiyetten. O kadar korkuyorum ki 3 vakte kadar sana da alerjim var deyip terk edip gideceğinden. Gerçekten. yok. Şaka ediyorum. Korkmuyorum. Terk edip gideceğinden korkmuyorum. Ya bakın birinin sizi terk etmesinde korkacak bir şey yok. Yani kim kendisiyle birlikte olmak istemeyen biriyle ısrarla birlikte olmak ister ki? Bence bu psikolojik bir rahatsızlık. Üstelik yalnız olmanın nesi kötü ya? Yani canın istediği zaman gaz çıkar. Değil mi? Geğir. Bunlar en basiti ya. Ya o akşam canın öyle istiyor diye kaşık yerine elini kaşık şekline getirip çorba iç elinle ya. Karışan yok. İğrensin sabahların efendisi diyen yok mesela. Bak bu hareketlerin sonumuzu getirecek diyen kimse yok ya. Ya ilişki, evlilik, hayat arkadaşlığı denen şey gerçekten çok büyütülüyor ya. Bence biraz düşünürseniz pek albenili bir tarafı olmadığını fark edersiniz. Ha güzel yanları var. Birkaç tane misal eğer gerçekten güvenebileceğiniz birini bulursanız her şeyinizi paylaşabileceğiniz bir hayat arkadaşınızın olması falan hoş şeyler tabii ama dediğim gibi yani gazınız olduğunda yanında tutmak zorunda kalıyorsanız hayat mı bu ya? Ha gerçekten soruyorum. Pekala. Güzel bir cuma sabahında birlikteyiz. İstekleriniz varsa çalmaya çalışacağım. Ha, söz vermiyorum. Bilirsiniz söz verdim mi tutarım. O yüzden söz vermiyorum. Ama sizler yine bana yollayın ya sabahların efendisi. Eğer müsaitsen, eğer keyfin yerindeyse. Hani seçtiğimiz şarkıyı sen de beğenirsen eğer. Pekala ayrılmayın. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Az sonra tekrar buradayız.
1: Enerji veren şarkıların... Doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Nokta.com. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihanist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri, enerji.

merhabalar herkese. Bu dinlediğiniz Radyo Enerji'de sabahların efendisinin şovu. Ben epeydir bu gruptaki kanallarda çalışıyorum. Başka kanallar bu kadar iyi bir sunucu kesin çok pahalıdır diye teklif yapmaya bile çekiniyorlar, biliyor musunuz millet ya? Oysa ki millet, o kadar ucuz biriyim ki. Yanılıyorsunuz zengin medya kuruluşu sahipleri. Bir merhabanıza 10 yıl kanalınızda çalışabilirim. Neden şansınızı denemiyorsunuz ki? Ya üstelik zenginleri anlamakta çok zorlanıyorum. Yani ben atıyorum 100 milyon dolarım olsa benim, herkesi arayıp teklif yapardım ya. Herkesi var. İstisnasız herkesi. Alo? Hande Erçel'in menajeriyle mi görüşüyorum? Şey diyeceğim. Hande Hanım sabahları 6-8 radyo şovumuzu sunmayı ya ne demek hayır? Sordunuz mu kendisine ya? Ya nasıl kariyer planında böyle bir şey yok? Belki çok sevecek ya. Arardım yani, arardım. Rahmetli İlber Ortaylı'yı da arardım. Yani komedi programı sunsun diye. İşte İkinci Dünya Savaşı şakaları, Almanca anekdotlar falan. Gerçi onu ben de yapıyorum ya. Ya şimdi bak, Adolf Hitler gibi sıra dışı kötülükte ve psikolojide eski bir lider olunca çok malzeme çıkabiliyor, biliyorsunuz. Bir de benim geçen gün aklıma takıldı. Her Hitler ve politikalarından yaptığı rezalet şeylerden bahsedilince Almanya töhmet altında kalıyor ya. Peki bu adamın aslında Avusturyalı olduğu gerçeğini konuşmayacak mıyız biz? Bak bence olan şu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda vatandaş olarak orada doğdu. Planlarından bahsetti. Kurmayları da şey dedi. Yok abi saçmalama ya, git nerede istiyorsan yap dedi. Burada olmaz abi. Ya bak, doğumu Avusturya Macaristan İmparatorluğu 1889'da doğdu. 1925'e kadar, sonra işte Avusturya dediğim gibi yani, git nerede istiyorsan yap deyince vatansız olduğu bir dönem var. Yani ne halt ettiyse işte Avusturya'da, orada bir hatlar karışmış belli ki. 1925 ile 1932 arasında vatansız kalmış. Şimdi Almanya'ya girişi 1932. Çok enteresan. Yani önce vatansız 1932'ye kadar. O yıl Almanya alıyor. 1933'te bir sene sonra Almanya'nın lideri. Bu işin içinde bir iş var. Normal değil bu olay ya. Bak ben söyleyeyim size. Yani ne olmuş olabilir? Yani işte aradığımız Nazi'yi bulduk sevinciyle verilmiş acele bir karar mıydı? Neydi? Ne oldu ya? Ya bakın, gördünüz mü millet? Ben de tarih şakaları olsun işte vesaire. İstersem yapabileceğimi gösterdim ama devam etmeyeceğim. Çok sıkıcı çünkü. Bak, mesela geçen gün muzun kilosunu 140 liraya aldım biber. Mesela bu konuyla devam etmeyi tercih ederim artık. Daha eğlenceli bir konu. Hayır, mesele ne biliyor musunuz? Yani bütün bu olan biten Almanya'da ve bak, geçen yıl Alman halkı çalışma şartları bu ülkede hiç bu kadar zor olmamıştı diye gösteri yaptı ya. 85 yıl geç gelen bir proteste gibi geldi bana bunu duyunca. Ya bir de geçtiğimiz yıllardan birinde Berlin'e gittim arkadaşlar. Müthiş bir şehir ya. Yollar tertemiz, toplu ulaşım ateş ediyor. Gece hayatı efso. Yemekler şahane filan. Yani tarihte olanları bilmesem diyeceğim ki savaşı Almanya kazanmış. Yani gerçekten böyle düşündürebilecek bir durumda Almanya. Ya gittiğimde bir tek bir kötü şaka yaptım gittiğimde.

0: hoşnut değilim. Aynı büyük dedeniz gibi davranıyorsunuz şu anda. Kalbimi kırıyorsunuz. Değil işte, değil. Hitler Avusturya Macaristan İmparatoru doğumlu. Alman değil. Neyse devam etmeyeceğim demiştim. Belli ki doyamamışım mevzuya ben. Pekala. Burası Enerji, ayrılmayın millet. Keyifliyiz, neşeliyiz, enerjimiz tavan. Çünkü günlerden cuma ve keyfimiz gıcır gıcır.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Hakiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: dinleyiciler, değerli milletim. Bendeniz Sabahların Efendisi. Canlı yayında Radyo Enerji'deyim. Ve canlı yayın derken yalan söylemeyeyim. Yani şimdi benim Lefkoşa stüdyosundaki bilgisayarımdan sesimin uyduya gitmesi, oradan Selvitepe'deki binamızda merkez vericiye gelip, oradan uzaya gidip kuleyle tekrar size gel. Yani nereden baksanız saniye bazında 6, 7, 8 saniyelik bir gecikme oluyor olabilir. Yani şu anda ölsem 7 saniye sonra haberiniz olur. Evet. Şimdi bazen hani şey diye düşünüyorsunuz ya, efsane bir şaka yaptığım zaman, oha bu çok iyiydi diye düşünüyorsunuz. Hemen Sabahların Efendisi'nin IBAN'ına biraz para yollayayım. Daha iyi bir hayatı hak ediyor diyorsunuz ya. İşte o en son rakamı da yazdıktan sonra yolla butonuna basmadan 7 saniye daha konuştuğumdan emin olun. Yoksa o parayı dul karıma yolluyorsunuz. Tamam mı? Hiç sana para yollayan dinleyicin oldu mu Sabahların Efendisi? Hiç olmadı. Bak, o kadar zengin dinleyicim var. Sıfır, sıfır, hiçbir şey gelmedi bana. Ya bir gün bak, o zamanlar Türkiye'de çalışıyorum. Türkiye'deki medya binasında, bizim binada, televizyon kanallarımızdan birine konuk mu gelmiş, ne olmuş? Koridorda Ali Koç'la karşılaştık. Bak, kolumdan yakaladı, Sabahların Efendisi dedi. Gerçekten çok iyi program yapıyorsun, çok severek dinliyorum dedi ve gitti. Kuruş yok. Ya bunun üzerinden yaklaşık nereden baksan bir 19 yıl geçti. Ya herkes yapsın bari, sen yapma Ali Bey ya. Yapma. Hadi şeyi anlıyorum yani, 200 milyon doları falan olan fakirleri anlıyorum ya. Anlayışla karşılıyorum. Hazıra daha dayanmaz. Ama siz çok büyük, bak çok büyük geçmişi olan kurumsal bir güçsünüz ya. Eminim yemeğe gittiğinizde çıkarken garsonlara çok ciddi bahşiş bırakıyorsunuzdur. Ben neyim pardon, üvey evlat mıyım ya? Ya bana neden bu muamele? Bakın millet, ben fakir biri değilim, var param. Ay yok, o kadar değil yani, ooo diye tezahürat çekecek kadar değil. Sadece iyiyim çok şükür. Biter diye benim endişem millet. Yani harcarsan biter. Harcamazsan cimrisin Sabahların Efendisi. Az harcarsan cebinde akrep var. Çok harcarsan savurgan hovarda. Hovarda kime denilirmiş biliyor musunuz? Halk arasında zevk uğruna para harcamalarında sınır olmayan insanlar olarak tabir ediliyor. Benim de para harcamada sınırım yok mesela arkadaşlar. Ama sıfır zevk. Sıfır zevk. Elektrik faturası, su faturası, internet faturası, dijital abonelik faturaları, sağlık sigortası, ev sigortası, araba sigortası, motosiklet sigortası, muhasebeci parası, e-ticaret sitesi, abonelik parası. Dikkat ettiniz mi? Manyak gibi hovardayım. En ufak bir zevk-i sefa yok içinde. En ufak. Ha bu arada az önce anonslarımdan birinde bak gluten alerjisine ne olduğunu, yani ne saçma bir alerji oldu diye açıklama yapmıştım ya arkadaşlar. İşte bunlar yeni yeni icatlar diye bahsedince bir kadın yazmış, ya kibar yazmış ama şey demiş, lütfen küçümsemeyin Sabahların Efendisi, çok ciddi, hayati negatif etkileyen kötü bir aller. Mausa'dan selamlar demiş. Kötü yazmamış yani, selamlar sevgiler. Şey demiş ya, bilgisizsin Sabahların Efendisi, boyundan büyük meseleler hakkında konuşmasan daha iyi olur. Yani yoksa beni sevmediğinden değil. Şey diyorlar ya, ekmek yiyince karnım ağrıyor, bisküvi yediğin zaman ishal oluyor. Bakın ben 1972'de doğdum. İstanbul'da, Şişli'de Devran Apartmanı daire 5'te büyüdüm. Yani şu an kim oturuyorsa orada, Sabahların Efendisi'nin doğduğu evde oturuyorsun kanka. Tamam mı? Ya bizim mahallede bir kişide bile alerji yoktu. Ya bakın, bence ekmeğe alerjisi olan biri hiçbir zaman fakir olmamıştı. Evet, çünkü yani kendi çocukluğumdan, kendi mahallemden ve ailemden biliyorum. Ekmek fakir insanın çikolatasıdır ya. Öyle abi, yaşadım ben bunları. Ya bir yandan da eyvallah. Eyvallah, bu sorunu yaşayan herkese geçmiş olsun. Yani şakaları bir kenara bırakıyorum. Ama şikayet etmeden önce şunu düşünün. Evet, ekmek size dokunuyor olabilir. Ama dünyada hala bir yerlerde ishal olan bir çocuğu doktora götürmek için köydeki tek eşeğe bindirip götürmeye çalışıyorlar. Ve inanılmaz yavaş gidiyor. Eşek de ishal. Tamam mı? Ya neler yaşanıyor dünyada ya. Bak geçenlerde bir caps gördüm Instagram'da, hoşuma gitti. Afrikalı bir çocuk Beyaz bir kadına şey diyor. İçilebilecek derecede temiz suyunuz var ve üstüne tuvaletinizi mi yapıyorsunuz diyor. Ya işte bundan bahsediyorum. Bu yüzden bazı ufak tefek acılarımızı içimize gömüp daha sessiz yaşamalıyız diye düşünüyorum millet. Ayrılmayın. İlk saatin sonuna geldik. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Hem de Ece ile birlikte. Çünkü deşifre bölümümüz başlıyor. Günün sorusunu Enerji'nin Instagram sayfasındaki hikayede paylaştık. Çok da süper hediyelerimiz var. Hadi bakalım. Az sonra tekrar buradayız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Kal-

0: günaydın, günaydın Ece.
1: Günaydın, günaydın, günaydın Kerem.
0: Günaydın millet. Keyifler yerinde mi? Ha?
1: Yerinde ha. Tabii.
0: Vallahi az önce bir şey söylüyordun da. Hani benim şu duygusallığımı ben.
1: O ayrı, dokunsana alırım şu an ama.
0: Ne oldu, anlat bakalım ya. Gerçekten bak şu an herkes bunu merak ediyor. Tüm ada bütün sıkıntıları kapattı, sana odaklanmış durumda.
1: Abi erkekler neden başlıyoruz bakın. Neden ayrılır ayrılmaz Instagram'da böyle 1000 tane kız eklerler. Ay neden? Ne yaptım kardeşim sana ya?
0: Ne yaparlar bir dakika?
1: Ayrılır ayrılmaz Instagram'dan karı kız ekleme hemen ama. Abi sakin ol, tamam yani, bir dakika. Sakin ol yani. Tamam. Kardeş
0: vakit,
1: yani ayrıldık da.
0: Vakit nakittir.
1: Sakin ol ya.
0: Zaman.
1: Hepsi senin, tamam.
0: Bak zaman çok hızlı geçiyor Ece.
1: Ben de ekleyeceğim. Ekleyin DJ.
0: Güzel, beğendim valla. Takipçi kazanmanın en güzel yolu. Çok
1: acı,
0: iyi.
1: Acıyın bana şu halime.
0: Bak en az 750 kişi geldi şu anda. DJ Ece.
1: Geri döneceğim hepinize yemin.
0: Pekala, merhaba millet. Günaydınlar. Cuma sabahı, keyfimiz gıcır gıcır. Sizin de öyle eminiz. Çünkü hafta sonu tatiline artık çok az bir zaman kaldı. Planlar cepte, uygulamak için birazcık daha sabretmek lazım. Bugünü de bitirdikten sonra güzel bir hafta sonu tatili Ece'yi beklemiyor o kesin.
1: Bir şey diyeceğim, sen nasılsın her sabah bana soruyorsun
0: her
1: da.
0: Her zaman çok iyiyim.
1: Maşallah.
0: Ben her zaman inanılmaz keyifliyim, inanılmaz enerjiyim. Yani akşama kadar bazı dinleyicilerim soruyor, senin bu enerjin hiç tükenmiyor mu diye. İnanın akşam oluyor halen böyle cıvıl cıvılım. Sabah uyandığımda zaten cıvıl cıvılım.
1: Daim olsun.
0: Öyle öyle, fazla bir zamanım kalmadı zaten olabildiğince.
1: Ya öyle değil mi ya?
0: Hayatı keyifli.
1: Bak ağlarım
0: ve,
1: diyor.
0: Eklemeyle Instagram'dan. Ya sabah sabah. Pekala. Millet, günün sorusunu sorduk. Enerjinin Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Güzel de bir soru sorduk. Neydi soru? Hatırlamıyorum.
1: Streslendiğinizde ne yaparsınız? Taktiklerinizle birlikte böyle yazın.
0: Strese girdiniz millet.
1: Sakinleşmek için.
0: Sakinleşmek için. O stresi üzerinizden atmak için ne yapıyorsunuz? Evet, gerçi sen ne yapıyorsun Ece mesela? Ha? Ben kedi seviyorum.
1: Çok var ufak tefek, aynen, kedi sevmek, kahve içmek, bir de şey, sakız çiğnemek böyle cak cak, ama böyle kimse olmayacak yanında böyle balonları patlatıp patlatıp seni de sakızdan çıkaracak
0: kocaman şişti böyle dilinle.
1: Bir de trafikte gerçekten şarkı söylemek, müzik sesini açıp böyle bir şarkıya eşlik etmek çok güzel stresi atıyor özellikle benden. Başka ne yapıyorum ya?
0: Ağlıyorum
1: yani, ne bileyim.
0: Ağlıyor musun? Bu gerçekten senin stresini azaltıyor mu?
1: Geçiyor sonra, bir ferahlama.
0: Deşarj oluyorum diyorsun. Aa, çok enteresan.
1: Enteresan yani.
0: Enteresan.
1: Spor. Yani çok var.
0: Spor bak. Tabii. Spor. Mesela ben sinirlendiğim zaman gerçekten gidiyorum, ağır bir antrenman yapıyorum. Yani tüm sinirimi orada çıkartıyorum mesela. O stres kalmıyor hiçbir şey.
1: Doğru.
0: Ben evet, bana sormuş olsaydın ben bu cevabı verdim bile.
1: Ve
0: spor.
1: En sağlam antrenmanlar da öyle oluyor. Böyle bir çıkıyorsun. Oha yani, aynen.
0: Ne sinir kalıyor ne bir şey.
1: Sen stresleniyor musun?
0: Yok yok.
1: Kıyamam.
0: Ya bak, ben bir tek beni streslendiren konu karımdır. Çünkü ben ona elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum. Nereden buluyor saçma sapan şeyleri? Benim canımı sıkıyor. Bir de her erkeğe olur ya böyle, yani ne yaptım ki ben ya? Yani ne yaptığımızdan bir haber bir şekilde böyle mala bağlamış. Işte. Ya. Yorumlar gelmeye başladı.
1: Çok var yorum.
0: Çok fazla. Hediyemiz var. Çok güzel hediyelerimiz var.
1: Saymadık onları.
0: Concord Tower Otel'den 3 restoranttan süper hediye. Restoranların isimlerini senden alalım Ece.
1: Concord Tower Otel'den Fornasetti.
0: Wow.
1: Vento Del Mare. The Capital Grill Steakhouse.
0: 3 kişiye 3 tane efsane yemek ısmarlayacağız. Muhteşem ambiyansla ve çok lezzetli yemekler eşliğinde çok keyif alacaksınız. Onun dışında Şeker Sigorta'dan 1 yıllık kaza sigortası, ferdi kaza sigortası. Nilçe B2 Center'dan yine bir güzellik bakım terapisi diyelim. Terapi.
1: O da bir tabii. Evet,
0: tabii tabii. Hem de diplomalı bir uzmandan alacaksınız bunu. Nietzsche B2 Center. Aynı zamanda Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Bitti herhalde, kalmadı
1: tamam,
0: şey.
1: Tamam 6 oldu
0: sayılır. Tamam 6 kişiye bugün süper hediyelerimiz var. Bir mesaj gelmiş sana, bu mesaj Ece. Merhabalar, iç merkez satın almadan Ebru'yum ben. Ice Cream Palace Kundu bölgesindeki otelimizde öz tiryakiler marka yatay soyucu makinesinde dijital arıza var Ece Hanım. Bakılıp tarafıma dönüş yapabilir misin?
1: Bir dakika.
0: Ece bak, ek işin meydana çıktı.
1: Nerede sorun var, bir dakika, arıza bölgesini anlamadım.
0: Bir de diyor ki yetkili servis olduğunuza dair belgeniz var mı? Yok sanırım, yanlış atmışlar mesajı.
1: Ben de şu an sinyal koptu.
0: Ice Cream Palace Kundu bölgesindeki otelimizde öz tiryakiler marka yatay soğutucu markasının makinesinin dijitali arızalı. Yetiş Ece diye.
1: Şimdi bir dakika. Ben böyle konuşuyorum.
0: Sabah sabah.
1: Bunun altında yani. Bir esprim var. Hani soğutucu moğutucu falan.
0: Canım, kadıncağız yanlışlıkla yazmış ya. Muhtemelen bu kadar ciddi yazılmaz çünkü. Öz tiryakiler Ece.
1: Atayım, gideyim mi ben?
0: Git tabii abi. Yani...
1: Abi gidiyorum ben. Bana ihtiyaçları var bu insanların.
0: Süper. WhatsApp'a gelen mesajlar var. Onlara bakalım. Bir günde şarkıları yorumlayalım. Güzel deşifre çıkar buradan demiş sevgili Kahraman demiş bunu. Mesela en sevdiğiniz şarkı ve neden seviyorsunuz?
1: Veya çok
0: en
1: absürt
0: şarkı, bunları sorguladıkça insan kendini daha iyi anlayabiliyor.
1: Dur hemen bunu not alıyorum.
0: Güzel soru valla Kahraman. Evet. Efsanesi.
1: İşimiz müzik sonuçta. Biz yorumlamayacağız, kim yorumlayacak? Hemen evet, evet. hemen sana yazdım.
0: Günaydın,
1: şu an.
0: İyi yayınlar Durmuş.
1: Kim?
0: Adamın ismi Durmuş.
1: Yani biri Durmuş.
0: Bu kadar, mesajı bu yani. Günaydın,
1: çok
0: iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, günaydın.
0: Evet, bizi birazcık böyle morallemek için sağ ol Durmuş'cum, teşekkür ederim. Sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Streslendiğinizde ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bunu bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Bazı insanlar hemen hemen her şeyi yapıyor. Ama farklı bir şeyler yapanlar varsa o da bizim için önemli tabii ki. Süper hediyeler var. Yorumlara bakalım mı? Hemen gelelim.
1: Bence
0: mi?
1: Bir şey değil mi? Instagram yıkılıyor. Yıkılıyor. Bir sonraki anonsta hepsini burada tak tak tak tak. Milletin ne taktikleri varmış ya.
0: Vallahi.
1: Onları okuyordum.
0: Süper.
1: Yani çok feyiz
0: aldım.
1: Tamam,
0: o zaman bir sonraki anonsta gelen yorumlara bakacağız. Anlaştık.
1: Anlaştık.
0: Haydi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji 93.1 Radyo.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen.
0: En çok Kıbrıs dinlenen.
1: Pop Türkçe.
0: Pop Türkçe.
1: Radyo müzik.
0: Radyo müzik, evet. Haydi bakalım, az sonra buradayız.
2: Unutulmayanlar Enerji'de.

0: Sakin ol.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni

0: Kilise dönüşte de alışverişin doğru adresi Madam Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madam Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim, BAIC BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: BAIC BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. BAIC BJ 40 Plus, Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
5: BAIC, always be with you.

0: Günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak. Çünkü sevgili Ece yanımızda.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, güzelliğimize güzellik katıyorsun Ece.
1: Aha.
0: Evet. Görmüyorlar ama ben görüyorum, merak etme.
1: Valla güzel
0: tabii,
1: miyiz?
0: Tabii ki canım.
1: Ay yani. Sağ ol ya.
0: Her zaman doğru. Her zaman. Başımla beraber.
1: Başımla.
0: Günün sorusunu paylaştık. Millet Radyosu'nu yan açanlar varsa şu anda araç kullananlar için sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Ece senden gelsin.
1: Streslendiğinizde ne yaparsınız? Taktiklerinizi yazın.
0: Evet, strese girdiniz, keyfiniz kaçtı. Bu stresi üzerinizden atmak için nasıl bir hamle yaparsınız, neler yaparsınız, bunu bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Enerji'nin Instagram sayfasında paylaştık soruyu. Aynı zamanda oraya cevaplayabileceğiniz gibi WhatsApp'ı da kullanabilirler. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Var evet. Mı yorumlar?
1: Olmaz mı? Dop
0: hediyeler
1: dolu.
0: De süper ha. Arkadaşlar, Concord Tower Otel'den 3 restorandan süper yemek, Şeker Sigorta'dan 1 yıllık verdiği kaza sigortası, Nilça Beauty Center'dan güzellik bakımı, aynı zamanda Cyprus Express'ten 500 liralık da hediye çeki.
1: Evet,
0: hediyeler
1: kesinlikle.
0: Bunlar süper. Bu hediyeleri kazanmak istiyorsanız da yapmanız gereken günün sorusuna yorumlamak. Hadi bakalım Ece.
1: Şimdi,
0: yorumları almaya başlayalım.
1: Birçok yorum var, bendesiniz şu an. Niyazi Kafidir demiş ki.
0: Günaydın Niyazi.
1: Sakinleştiren veya enerjimi yükselten bir şarkı açarım. Her sabah sizi dinlediğimiz gibi demiş.
0: Süpersin. Vallahi bak ne güzel ya. Bak benim moral tavan oldu ha şu an.
1: Değil
0: anda.
1: Mi?
0: Benim, mesela stresim gitti benim şu anda.
1: Evet.
0: Gitti.
1: Böyle karşılığını alınca.
0: En sevdiğimiz evet. Şey ya dinleyicilerle böyle iletişime geçmek, onlarla sohbet etmek, bir iki kelam etmek, bir şeyler duymak bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. Ağzını kapat Esne. Ağzını kapat Esne. Uyumadın mı sen bugün?
1: Yok, az uyuduk yine.
0: Vallahi dün gece yine çalıştın.
1: Yok, evdeydim.
0: Aa.
1: Keyfi geç uyudum.
0: Vay süper. Kaçta yattın?
1: 12.
0: 12. İyi. Fena değil ya. 6 saat senin yaş için bence uygun.
1: Tabii evet.
0: Benim için 3-4 saat yetiyor.
1: Tabii.
0: Biliyorsun yaşlandıkça insanlar daha az uyuyor.
1: Öyle evet.
0: Neden olduğunu bilmiyorum kalkıyor. Ama ben günde 3-4 saat uyuyorum ve kalktığımda da yani görüyorsun enerjim tavan her zamanki gibi.
1: İşte Yüce Rabbimizin yaşlı insanlara bahşettiği biraz daha
0: acıyor,
1: hayatı
0: görüyor. Acıyor diyorsun bize. Bize acıyor. Belki tamam. Yorumlara gelelim.
1: Damla Etinkaya demiş ki kocamı strese sokarım.
0: Vay vay vay.
1: Zeynep Akay, temizlik yaparım kafam dağılsın.
0: Aa süper.
1: Çok güzel.
0: Güzel güzel, güzel bir yöntem ha valla.
1: Durmuş Bozoğlu demiş ki günaydın, iyi yayınlar. Günaydın.
0: Mersi.
1: Oluruna bırak, ikincisi de daha çok stres yaparım.
0: Oluruna bırak. Dedikten, sonrasında stresi daha
1: aynen,
0: fazla
1: bir
0: girmek.
1: Oluruna bırak, iki daha çok stres yaparım.
0: O zaman oluruna bırakma olmuyor. Olmuyor.
1: Sinem Özer, gel birlikte içelim. Haplarımı içmeye devam ederim demiş.
0: Şey, antidepresan hapları herhalde.
1: Büyük ihtimal.
0: Çağımızın en çok, en sık kullanılan ilacı ya.
1: Evet.
0: Antidepresan ilacı. Vallahi
1: ne yapalım? Nasıl?
0: Sen kullanıyor musun?
1: Ben de başladım.
0: Başladın. Bu adam seni strese soktu.
1: Ben böyle 3 psikolog devirdim, bir de psikiyatrist, bir de haplar, mükemmel şu an akıyor.
0: Vallahi evet evet, ama çok da etki etmemiş. Etme. Yani ara sıra yine kendini kaybediyorsun, görüyorum.
1: Doktorum neredesin?
0: Merak ediyorum, psikoloğa gidiyorsun, ne konuşuyorsun ya gerçekten?
1: Bak, evet. Yani psikologların yaptığı mesleğe saygım sonsuz, hatta ben
0: ama...
1: de isterdim ama abi. Heh. Bak. Ben diyorum ki karşımdaki doktora.
0: Ne diyorsun?
1: Ya eminim bir bildikleri var. Bu benim cahilliğim büyük ihtimal.
0: Yok,
1: diyorum
0: yok
1: ki,
0: canım nereden çıkardın?
1: Sinir krizi geçiriyorum. Hani
0: tamam.
1: Öfkeden bir şey yapacağım diyorum yani. Gözüm dönüyor. Çok
0: Allah
1: öfkeliyim
0: Allah.
1: Diyorum.
0: Evet.
1: Bir şey yap, bir şey söyle bana yani.
0: Ne diyor? Sakin ol çekirge.
1: Diyor ki çocukluğunuzda da böyle miydiniz? Anne babanızla ilişkiniz nasıl? Çocukluktaki arkadaşlıklarınız. Abi zaten öyleydim ki ruh hastası yaptınız beni.
0: Beni sindir. Ya. Ya ama derine inmeye çalışıyor psikologlar,
1: evet,
0: derine inmeye
1: arıyor.
0: Çalışıyor. Yani kodlamada bir hata var mı?
1: Tabii.
0: Onu yakalamaya çalışıyor
1: evet.
0: Muhtemelen ama
1: zaman geçiyor ama.
0: Ya ben bak bir kere gittim. O beni dinlerken ki o sakinliği var ya. Hani karşında
1: evet.
0: Oturuyor. O beni deli ediyor abi ya. O beni deli ediyor. Ben strese girmişim, perişan haldeyim.
1: Ya, değil mi?
0: Sizi o dinliyorum da. Kerem Bey. Ben seni dinliyorum, sen beni değil.
1: İşte evet, konuş iki kelam et de ki. En son dedi ki bana, öfkelenme bu kadar. Dedim ben.
0: Süper bir çözümmüş işte gerçekten.
1: O yüzden psikiyatriste başladım, daha bilimsel. Hani ha, en azından hadi
0: bir
1: ver ilacı.
0: Bir üst level'e geçtim.
1: Evet biz.
0: Onu ne zaman alt edeceksin acaba? Bak onu merak ediyoruz şimdi.
1: Bilemiyorum.
0: Ya aslında bilemiyorum. Bak ben her şeyin insanın kendi içinde olduğuna inanıyorum. Yani kendi evet. gücün de insanın içinde olduğuna inanıyorum. Yani canım sıkılsa, bir şeye sinirlensem bile bunu kendimi çözebileceğini ben çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Bir de benim biraz takıldığım bir konu, yani tüm bu alanda çalışan arkadaşlardan özür diliyorum, affılarına sığınıyorum. Ya ben yaşadığım şeyi sen yaşamadın abi. Sen ne anlatıyorsun bana?
1: Doğru.
0: Bana biraz o garip geliyor. Yani bir şeyleri yaşamak lazım, bilmek lazım ki sonrasında
1: tavsiye
0: olayı birazcık bana ön plana çıkıyor gibi geliyor. Bilmiyorum, belki de yanlış düşünüyorum. Yani muhtemelen öyle ama.
1: Yani bir bilemiyorum ya.
0: Sen devam et psikoloğa gitmeye.
1: Yok, psikiyatrist ilaç direkt.
0: Evet, ilaçla beraber ver falan. İlacı. Sonrasında bir beyaz gömlek ve konuyu tamama erdiririz.
1: Zaten yani bir gün çok sinirliydim, gittim. Dedim ki,
0: beyaz gömleğiniz var mı?
1: Yatış için ne yapmamız lazım? İlacın dozunu artırdı. Evet, yorumlara
0: dönelim. Yorumlara dönelim, biz güzeldi.
1: Murtaza beğendim. Tümbül demiş ki.
0: Evet.
1: Kendimi dünyadan soyutlarım, başkalarını da strese sokmamak için.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Bilinçli bir tüketici diyelim.
1: Evet.
0: Bilinçli, evet.
1: Zeynep Beat B2 Center yorum yapmış.
0: Evet.
1: Başkalarını demiş? Da strese sokarım, hayat paylaşınca güzel.
0: Bu da iyiydi bak. Çok gerçekten. İyi. Zeynep Hanım'a da selamlar, bize hediye vermişti değil mi?
1: Evet, vermişti.
0: Evet, ama sadece iki tane vermişti ya.
1: Belki daha fazlası olabilir.
0: Bilmem. Bizi duyuyorsa belki.
1: Mediz Özgür Soy demiş ki stres eşittir yemek yemek.
0: Wow. Ya. Baba, yemek yemek dünyanın en güzel şeyi ya.
1: Evet ya.
0: Vallahi billahi.
1: Ah.
0: Efsane bir şey ama ben şeye canım sıkılıyor. Öyle saatlerce spor yapıyorsun. Hı-hı. 500 kalori anca yakıyorsun. Bir gofretle bunu bitiriyorsun. Bu çok acı bir şey. Evet. Dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesi bence.
1: Yani kaloriden de ziyade aldığın o yağ miktarı, şeker miktarı üzüyor beni. Yorumlar var.
0: Var.
1: Devam
0: var,
1: ediyorum.
0: Var. Devam et sen de, bende
1: Mustafa
0: de var.
1: Mustafa Sü demiş ki derin derin nefes alıp bira içerim.
0: Keşke onu demeyeydi, neydi. Evet.
1: Esin Cabaca demiş ki günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Ben strese girdiğim zaman yakın bir arkadaşımı çağırır, içimi döker, karşılıklı çözüm varsa konuşuruz, kahve içeriz. Süper. Sonrasında yüzümü güldüren komik videolar seyrederiz beraber demiş.
0: Güzel işte, çok bak, güzel. Yani çok sakince üzerindeki tatlı. Stresi atma yöntemi. Beğendim. Kimdi arkadaşımız?
1: Baha Esin Cabaca.
0: Bahacığım süpersin valla. Böyle devam.
1: Evet.
0: Bitti sende.
1: Bendekiler bitti.
0: Bende ise anacığın bir mesaj yazmış. Bence gerçekten stresi üzerimizden atmak için en güzel çözümü annen bulmuş. Ya bu analar var ya, el üstünde tutulur ya vallahi. Küfür en güzeli demiş.
1: Evet ya.
0: Aa diye böyle dolu, ağız dolu dolu böyle. Senin ben olmuş.
1: Ah anne.
0: Süper süper. En güzeli valla. Bakalım bir arkadaşımız ki Mehmet Demir demiş ki ne kadar stresli olursam olayım kızımı okuldan almaya gittiğimde baba bana sürpriz mi yaptın demesi ve eve gittiğimde kapıyı yeni doğan oğlumla açan eşim olması stres adına hiçbir şey bırakmıyor.
1: Vay.
0: Ağlamak istiyorum.
1: Şu an ben.
0: Süpersin vallahi, efsane. Devam ediyorum ben. İyi yayınlar Sabahlar Efendisi ve Sultanı. Sana da konduran kondurana. Bize bir şey yok yalnız ha.
1: Bir dakika.
0: Konduran kondurana.
1: Sen efendisin ya, daha artık ne istiyorsun? Günaydın bu arada.
0: Tamam, bunu da ismini şükür ezberleyeceksin herhalde.
1: Sultan.
0: Bakalım Dargı. Kimmiş sevgili Beha Cabacaba.
1: Teşekkür
0: evet,
1: ediyorum.
0: Buradan da yazmış. Ben strese girince arkadaşlarla toplanıp meyhane havasına girer ya da bahçeyi süpürüp otları temizlerim.
1: İkisi de
0: vallahi
1: çok yakın.
0: Valla benim kafadan bir... ben de onu çok yaparım gerçekten.
1: Tabii.
0: Süper. Devam edelim bir tane Eser Usta. Ne diyor? Cümlenin başlangıcını sen söyle bakalım.
1: Günaydın Sabahların Efendisi ve günaydın sabahların şekeri. Günaydın.
0: Şekeri, prensesi, lollipopu, sultanı. Nereye kadar bakalım.
1: Var mı artık?
0: İyi yayınlar demiş. Streslenince şair gibi kuş sesi gibi söverim ne yapayım demiş. şiir gibi kuş sesi gibi söverim. Yoga mı yapayım yani demiş. Yoga çok güzel bir spor ama ben yapmayı değil de izlemeyi çok seviyorum. En sevdiğim sporlardan bir tanesi. Vallahi yorumlar çok iyi ya. Ben çok keyif aldım, çok eğlendim.
1: Çok iyi. Bir tane yorum var, ben anlamadım. Burada paylaşmak istiyorum. Çok da hep katılan bir dinleyicimiz ama.
0: Evet.
1: Halil Korkunal demiş ki.
0: Evet. Bilim adamlarıyla dinlemeye başladık. Çözeceğiz merak etme.
1: Dan üstüne çık Serer, tire arena. Sonra ver yansın.
0: Çık Serer.
1: Dan üstüne çık Serer, tire arena. Sonra ver yansın.
0: Şimdi o serdi şey yatak gibi bir şeyse ver yansın diye stresi atmanın.
1: Şimdi şey tamam, dan üstüne çık dan dam herhalde.
0: Herhalde.
1: Dam üstüne çık Serer.
0: Çık ne?
1: Ya dam üstüne çık.
0: Ha tamam, dam üstüne çık Serer.
1: Serer. Tire arena.
0: Arena. Yine yanmaya başladık farkındaysanız. Dam üstüne çık Serer arena.
1: Bu bir şarkı sözü. Ha Athena'nın şarkısı da olmasın bu, dam üstüne. Öyle bir şarkı vardı.
0: Ama Ece, neden? Ben senin okuyuşunu.
1: Hayır ama öyle yazmış.
0: Ne demiş? Dam üstüne
1: ben,
0: çık.
1: Dan.
0: Dam üstüne.
1: Leyli de yar, Leyli de yar. Yani loy, yanlış loy, yazmış. Loy. Benim suçum yok ama kendi kendime
0: Olmaz,
1: çözdüm.
0: Sen böyle fizibilite yapacaksın, sentez diyeceksin, böyle geçireceksin, doğrusunu söyleyeceksin.
1: Çok düşündüm. Sesli düşününce anca.
0: Bir tane daha yorum var. Demiş ki streslenince özellikle çalışma sırasında çalışırım ama stres yapanın da böyle bir yorum var. Bakalım birkaç tane daha yorum varsa onları da şey yapalım.
1: Onay aldık bu arada. Evet diyor Halil Bey. Dam üstüne çul, yanlış yazdım klavye azizliğine.
0: Yok tüm suç Ece'de. Siz sakın şey yapmayın, üstünüze alınmayın. Ece okumasını bilmiyor. Dam üstü. Güzel bir şarkı çalsak mı acaba şarkıyı ya? Ha?
1: Olur.
0: Vallahi tamam. Kısa bir mola. Dur şarkıyı da ayarlayayım ben. Sen birazcık sohbet et. Ben burada şarkıyı ayarlayacağım.
1: Ben soruyu tekrar hatırlatayım. Tamam, şimdi yeni dinleyicilerimiz varsa. Biz burada ne konuşuyoruz
0: zamanı
1: diye.
0: Zamanı geçirelim hemen. Hadi.
1: Stres yaptığınızda ne yaparsınız? Nasıl başa çıkarsınız? Taktikleriniz neler? Bizlerle evet. Paylaşın ve sonucunda da çok güzel hediyelerimiz evet. Var. Efsane. En güzel cevaplara Concord Tower Otel'den Vento Del Mare Forno Set'ti, The Capital Grill Steakhouse'dan yemek veriyoruz.
0: Evet,
1: üç kişiye. Nilce Beauty Center'dan güzellik bakımı veriyoruz. Serpis Express'ten 600 liralık hediye çekip
0: 500 600 mi oldu? 100 lira senden mi yoksa? Artıran var mı? 500 liralık hediye çeki Ece tarafından 100 lira olarak arttırıldı. Arkadaki hanımefendiden bir el görüyorum. 100 lira gitti Ece. Gitti vallahi, söyledin artık, ağızdan çıktı.
1: Diz sürüşmesi olacak bir şey dediğim 500 lira.
0: 600 ne? Gerçekten öyle dil mi sürüşer Allah'ın seversen? Verdin artık, yapacak bir şey yok. 600 liralık 100 lirasını Ece ödüyor arkadaşlar. Rahat olun. Bugün... Ece bugün çıtayı yükseltti.
1: Bir çılgınlık
0: yapalım.
1: Bir de şey gelsin oradan.
0: Dikkatli söyle, dikkatli. Dikkatli. Ağızdan çıkanlar çok önemli. Hayat sigortası.
1: Bir senelik
0: Ferdi kasa sigortası. Yalnız dikkat ettin mi? O 100 liradan sonra ne oldu, fark ettin mi?
1: Ne oldu?
0: Sesin içine kaçtı. Pekala millet. Güzel bir şarkı. Daha sonrasında tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

PSG Side'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Canım ya, uyumuşsun gibi o yüzden.
1: Nereye uyuduk ya?
0: Ne bileyim, arada uyuyorum diyorsun ya.
1: Hayır canım, öyle bir şey demedim. Ha,
0: tamam. Merhaba millet, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen, en güzel Türkçe pop müziğin çaldığı radyo kanalı. Ve tabii ki sabahların efendisiyle Ece Deşifre bölümüyle sizlere birazcık daha keyif vermeye, o keyfi birazcık daha arttırmaya çalışıyor. Doğru mudur?
1: Çok doğru.
0: Doğrudur.
1: Ve sorumuzu hatırlatıyorum hemen.
0: Ha, hatırlat, öyle birazcık insan gaza gelir, bir şeyler söyler ya. O kadar giriş yaptık, anasını satayım. Sorumuzu soruyorum. 5 dakikanız var, sınav başladı.
1: Yeterli, o kadar. Daha dövmeyeyim, gaza geliyorum sonra.
0: Tamam, hadi sorumuz neydi? Şu anda radyolarını yine açanlar vardır.
1: Streslendiğinizde ne yaparsınız, taktiklerinizi yazın. 6 kişiye hediye veriyoruz.
0: Evet, bir hediye çok değerli ama.
1: Hangisi?
0: Cyprus Express. 500 lira olan hediyeyi 600 lira yaptın ya. Vallahi sen gönüllerin sultanısın Ece.
1: Ağzından öyle çıktı.
0: Bilmem artık nereden çıktı ama çıktı. Bir kere artık yapacak bir şey yok. 600 liralık hediye. Bugüne özel 600 lira.
1: Yapacak.
0: Bilemem, yapacak bir şey yok.
1: Arayayım ben sahiplerini.
0: Alışverişe gidecek olan, ya hediye vereceğiz ya. Kazanan kişi muhakkak Ece'yi yanına alsın.
1: 100 lira benden.
0: 100 lirasını Ece ödeyecek çünkü. Pekala. Günün sorusunu sorduk. Enerji'nin Instagram sayfasında hikayeyle paylaştık. Oradan yorumlayabileceğiniz gibi aynı zamanda WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. 0533 888 10 WhatsApp numaramız. Evet, Cyprus Express'ten 500 lira değil 600 liralık hediye. O hediyelerden bir tanesi. Ece sayesinde neler kazanıyorsunuz bu arada. Concord Tower Otel'den efsane 3, restoranttan efsane 3 yemek. Hemen nereden onları senden alalım?
1: Bento Del Mare, Fornasetti
0: ve
1: The Capital Gris Steakhouse.
0: 3 kişiye muhteşem bir yemek ısmarlayacağız. Şeker Sigorta'dan tam 1 yıllık verdiği kaza sigortası. Bitti herhalde hediyeler.
1: Nietzsche Beauty Center'dan.
0: Nietzsche Beauty Center'dan da doktoralı uzman, sevgili uzmanımız, uzmanımız Nietzsche Beauty Center'dan bir güzellik bakımı hediye ediyor. O da güzel hediyelerimiz arasında yerini aldı. WhatsApp'a gelen yorumlar var Ece, onlara bakmamız lazım.
1: Instagram yıkılıyor bu arada.
0: Yıkılıyor yine. Dur, şunları ben halledeyim.
1: Hadi
0: ondan
1: sen
0: sonrasında kimmiş bakalım bu?
1: Söz
0: büyüğü. İsmini de söyleyelim. Sevgili Eser. Ama bu başka Eser.
1: Hı.
0: Evet. Yoksa resmini mi değiştirdin Eser? Yok yok, değil. O muhteşem girişi yapmamış. Hı. Günaydın. Çok komik ve iyisiniz ya demiş.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, sağ olun.
1: Yani bu iltifat.
0: Amacımız etti. Size birazcık keyif veriyorsak, güldürebiliyorsak. Biz zaten cebimizi dolduruyoruz. Önemli değil. Siz gülün yeter ki.
1: Pardon, neyle?
0: Çalışırken strese girince eve gitmek istiyorum. Evde strese girince işe gitmek istiyorum. Değneği diyor, iki tarafı da sıkıntılı.
1: Yani
0: gitmek istiyorum. İki ucu bir şeyli değnek. Onu söylemek acaba yasak mı ya? Çok merak ettim, onu araştıracağım. Hah, buldum. Söyleyebileceğim formatı buldum. İki ucu kakalı değnek.
1: Tam onu diyecektim. Evet, evet.
0: Evet, evet, bence olur. Bir mesaj daha var sevgili Şebnem'den.
1: Bizim Şebnem.
0: Ne demiş? Abi, Zampara'nın ölümünü patlatın beya demiş.
1: Hmm, Teoman.
0: Ha.
1: Şarkı.
0: Ne diyor diyorum ha. Nasıl anladı, nasıl yakaladı diye. Böyle bir an panik olmadım değil ya. Şebnem, çalarız ya, sıkıntı yok, rahat ol. Evet, Instagram'daki yorumlara
1: çok
0: bakalım.
1: Çok yorum var. Bu arada bir açıklama yapmış Esin Cabaca.
0: Ne demiş?
1: Demiş ki size yorumlarda ayrı olarak eşimle yorum yaptık.
0: Heh,
1: Esin
0: o...
1: Beha Cabaca olarak
0: ha,
1: soyadımızı
0: bende,
1: komik
0: bende.
1: Söyleyince siz stres attığımızı fark ettik. Gülmekten karnımız ağrıdı. Beha Cabaca.
0: Dur hemen
1: Cacaba
0: şey yapalım.
1: Cacaba mı?
0: Bakalım.
1: Ha, sen Cacaba...
0: Şimdi bir şeyler ya.
1: Bugün konuşamıyoruz.
0: Ne zaman bunu yaptık ki biz Ece? Evet, WhatsApp'tan okumuşum, mesajı gördüm. Bir tane bende Instagram'da, evet, mesaj var. Onu, evet, okuyayım. Sevgili Ayşe Doğan demiş ki günaydın, temizlik yaparım ve elime geçen lüzumsuz her şeyi atarım.
1: Aha.
0: Aa, güzel bir stres atma yöntemi.
1: Evet.
0: Düşünün, bu ne ya, at bunu diye.
1: Evet.
0: Güzel, beğendim bunu ben.
1: Annem de öyle. Her şeyimi atıyor.
0: Aa, sevgili Fatma Ermez diyor ki ben stresli olunca müzik açıp ev işi yaparım. O iş öyle akar ki anlatamam.
1: Temizlik güzel bir şey galiba ya, böyle.
0: Evet.
1: Ferah.
0: Arınıyorsun.
1: Evet. Yani evet. Stresin evden çıkması ve bu sonucunda şey da işte güzel ama. Bir şey olması çok güzel bir döngü.
0: Spor yapmak gibi işte, evet. Bir şeylerle uğraşıyorsun ya, böyle hınca hınç o esnada stresini atıyorsun.
1: Herhalde evet, evde temiz oluyor.
0: Konu bununla alakalı.
1: Yani, evet, sonucu aynen. Güzel.
0: Sporun evde de temizlik bitmiş oluyor.
1: Yani stres, neyse. Menteş Çağla demiş ki alkol alırım.
0: Ne? Neydi o aldığı, ben çok... Biz yakalayamadık Ece. Bir şey alıyor ama ne? Alkol. Hangi aksan ve hangi lisan bu?
1: Alkol alırım.
0: Evet.
1: Yürüyüşe çıkarım. Drift'e tamam. Giderim.
0: Vay, güzel.
1: Drift.
0: Güzel. Ama o alkol almasa...
1: Alkol.
0: Süper. Stres atma yönteminden biri daha.
1: Drift beni de alın.
0: Drift çok enteresan bir şey. Ben hiç hayatımda yapmadım.
1: Ben de yapmadım.
0: Yaptıracak
1: ama.
0: Yaptıracak biri var mı bana acaba ya? Ha? Valla.
1: Çok var. Gel benle bir gün. Hafta sonu yakında o ya.
0: Oğlum çok tehlikeli konuşuyorsun. Gel benle. Oradan sağ çıkamayacağım kesin gibi gözüküyor. Başka neler var?
1: Menderes Çağlayan.
0: Ah, günaydın Menderes'cim. Evet.
1: Motora binip yola çıkıyorum. Kısa çizgileri tek uzun çizgi görünce stresim geçiyor.
0: Kaç kilometre hızla gidiyorsun be Menderes.
1: Çok iyiyim.
0: Çok dikkatli motor olun ya. Bak motor çok efsane bir şey. Çok karizmatik, çok seksi bir şey ama çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yani hız yapmayın. Diyeceğim ama öyle motorlar yani, var ki arkadaş.
1: İşte olmuyor, gitmiyor.
0: Evet ama. Ya. Al beni duvardan gereken. Duvara çarp der gibi.
1: Değil mi? Olmaması
0: ama
1: gereken yollarda.
0: Ya,
1: evet,
0: edin.
1: Hız yapmayın. Hani
0: evet.
1: Uzun yol falan.
0: Olmaması gerek. Burada yol mu var ya? Olmaması gereken yol.
1: Değil mi? Bizim
0: burada
1: sokakta...
0: olmaması gereken her yol var biliyorsun.
1: Tarık İleri demiş ki.
0: Evet.
1: Hemen kendime derim ki bugün varsın, yarın yoksun. Öyle ya da böyle geçer, sağ ol gitsin.
0: En güzelini söylemişsin Tarık. Vallahi bak şu ana kadar gelen en güzel cevaplardan biri bu benim için.
1: Evet.
0: Hediyeyi Ece vereceği için ona kaldın ama.
1: Ya hayır, ben vermeyeceğim.
0: Tamam
1: bugün.
0: Peki.
1: Neycan demiş ki etrafındakileri de strese sokarım.
0: Ya niye bunu yapıyorsun Neycan? Ha? İşte. Sebep. Ne oluyor yani, bunu yapınca ne oluyor? Başka?
1: Bilmem.
0: Bitti mi? Bende WhatsApp'ta var.
1: Ben daha konuşmayacağım.
0: Günaydınlar. Birol ben demiş. Birol günaydınlar. Stres yaptığım zaman eşimle kavga ediyor. Hayır, bence stres yaptığın zaman eşin seninle kavga ediyordur. Yüksek ihtimalle. Bir de bakıyorum stres yaptığım şey eşimin yarattığı stresin yanında çiçek gibi kalıyor. Bence de güzel. Aa bak ne güzel giriş. Günaydın millet. Güzel giriş. Kim bu? Bakalım ya, bir saniye, isminde. Murat Tekbıyık. Çok sağlam isim ha. Demiş ki iyi ki varsınız, sayenizde gülüyoruz. Bir iş yapınca stresli oluyorsam başka bir iş için daha fazla hırs yapıp daha fazla stresli oluyorum. En sonunda infilak edip kahve içiyorum. Yaptığım her şeyi ortada bırakıp öyle ayrılıyorum demiş.
1: Ya.
0: Pes etme yolu.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok yani, eğer bir şey...
1: Durmayı da bileceksin.
0: Tabii canım, strese girip bir şey yapıp daha da strese giriyorsan vah sana, ahlar sana. Evet, dur ben bakayım var mı bir şeyler.
1: Yani... Stres bir şeyler yaptırtıyor insana.
0: Ne
1: şey
0: gibi?
1: Görmüştüm mesela, bir yazı görmüştüm. Diyor ki
0: strese girme çekirge.
1: Hayır ya, öyle bir şey değil.
0: Çekirge strese füze, yapma.
1: Füze havalandığında hani ateşle
0: havalandığında. Şimdi birazcık ara.
1: A0 Türkçemle. Hani füze havalandığında alttan ateş yanar ya.
0: Evet.
1: Hani o bir strese sokuyor füzeyi ve stres sonucunda füze uçuyor uzaya ve başarıyla
0: Allah
1: uçuyor.
0: Allah.
1: İşte bizdeki
0: şimdi
1: aslında
0: gerçek...
1: ateş de hani bir tık stres olmalı bence insanın hayatında. Yapacağı ama güzel işlerle ilgili. Anladım.
0: Anlamış gibi bakıyor muyum yani, ben şimdi sana?
1: Alttan ver ateşi.
0: Yansın devran. Yani. Alttan ver ateşi.
1: Oyalayayım dedim sen yorumlara bakana kadar.
0: Allah razı olsun valla, iyi ki varsın Ece ya, vallahi billahi. Bu arada Fatma. Fatma Ermez bizim için deşifrede hediye olarak vermek için kendi eliyle yapmış olduğu.
1: Aa.
0: Ya çok güzel, şöyle kameraya da gösterelim, efsane.
1: Çok güzel ya.
0: Vallahi çok güzel. Bence en güzel hediyelerden bir tanesi. Of,
1: çok da böyle güzel, hoş yani, her şeyle
0: ağlama.
1: Taşınır. Ben de ben bir dinleyici olarak.
0: Duygulandın ama çok güzel bir şey değil
1: çok,
0: mi?
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Gerçekten ya, nasıl bir emek var orada ya. Vallahi
1: satıyor mu bunları yapıp?
0: Yok, evde biriktiriyor.
1: Ya hayır, bazısı hani.
0: Evin bir odası kapanmış, öyle söyledi.
1: Hayır, bazısı öyle.
0: Şunları alın da ben kurtulayım yapar diye. Sevdiklerine yapıyor tabii ki. Ama tabii ki biraz da bu işin ticareti var.
1: Satışı peki nereden gerçekleştiriyor?
0: Şurada köşede hemen.
1: Ya.
0: Hadi bir tahmin Ece. Bir tahmin. Nerede olabilir satışı?
1: Tamam, Instagram üzerinde. İsmini soruyorum, ismini.
0: Tamam, Fatma'ya söyleyelim, yazsın bize Instagram sayfasını. Buradan da paylaşalım, en azından biz de birazcık destek olmuş oluruz.
1: Bakacağım, alacağım belki ya.
0: Tamam,
1: ne kadar
0: biliyorum.
1: Sonra soktun beni.
0: Bir dakika, alacağım belki mi? Sen koskoca Ece Kanvas, Cyprus Experience'in 500 liralık hediyeni 600 lira yaptın. Sen ki...
1: Ya kral.
0: Söyle babuş. Hani...
1: Bizi de deriniz.
0: Bilmez miyiz ya? Bilmez miyiz?
1: Yani başımla beraber. Abim.
0: Tamam tamam. Biz birer tane alacağız. Söz. Ve bu Instagram sayfasını da sübliminal bir şekilde insanlara paylaşacağız ki vergiyle canın yanmasın Fatma. Bunu da düşünüyoruz.
1: Ha, öyle durumlar.
0: Tabii tabii, öyle sıkıntılı durumlar yüzden, da var ama gerçekten emeğine sağlık. Çok seviyorum böyle kendi emeğiyle, el işiyle bir şeyler üretip satmaya çalışan insanlar benim için tavan. Top. En üst
1: tabii
0: seviyede.
1: Ki. Tabii ki.
0: Çünkü onun değeri bence bir fiyatta biçilmemeli.
1: Doğru.
0: Evet. Yani hediye verecek anlamı da söylemedim. Yanlış anlama hemen.
1: Yok yani.
0: Yani değerini sen belirleyeceksin.
1: Evet.
0: Sen değerini belirleyeceksin ki karşıdaki senin değerini görecek. Al, kapat bir cümle. Çok güzel konuştun bak, her zaman yapmam bunu ha.
1: Evet.
0: Süper.
1: Bir yorum daha var.
0: Gelsin.
1: Osal Çetin Soy'dan.
0: Evet.
1: Başkalarını da strese sokarım, kendi stresimden kurtulurum.
0: Bunu yapma.
1: Bu bir döngü galiba. İnsanlar birbirini strese sokuyor.
0: Bunu yapma. Münevver yazmış WhatsApp'tan. Günaydın. Hayat bir gün, o da bugün derim. Biraz da küfürle sakinleşirim. Güzel.
1: Güzel.
0: Bu da güzel vallahi, beğendim. Bugün işin zor Ece.
1: İşin zor Kerem.
0: Hayır, işin
1: Hayır,
0: zor
1: işin
0: Ece.
1: İşin zor, sen vereceksin.
0: Lan oğlum, 500 liralık hediyeyi 600 lira yaptın. Bugün yani hediyeyi sen vermeyeceksin. Kim verecek? Kim bilir? Belki Concord Tower Hotel Kral Odası. Ha?
1: İmdat.
0: Pekala, başka yorum var mı?
1: Yani bence bir ara verelim.
0: Verelim.
1: Yeni saate de girelim.
0: Bence bir ara verelim, yeni saate girelim. O yeni saatte de artık hediyeleri verelim, ne dersin?
1: Evet.
0: Pekala millet, deşifre devam edecek. Son bir anonsumuz kaldı. O anonsta hediyeleri sahiplerine ulaştıracağız. Kısa bir ara, sonrasında buradayız. Sakın bizden ayrılmayın.
2: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.
3: Avize dünyası sabahları.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.

0: Günaydın. Günaydın. Come on. Günaydın. Ne?
1: Come on. Come on.
0: Efendim yine de şifre bölümünün son bölümü, son anlarıyla karşınızdayız. Hmm. Artık hediye vereceğiz. Çok güzel sorular vardı. Çok güzel cevaplar geldi. Keyiflendik ya. Biraz da cuma günü olduğu için olabilir mi acaba?
1: O da olabilir. Biraz bir şımarıklık var.
0: Var değil mi?
1: Böyle bir var. Şeylik var.
0: Bir enerji geliyor çünkü cuma olduğu için hafta sonuna evet. bağlanacağız. Artık efsane bir tatil ya. Hafta sonu bizleri bekliyor diye.
1: Evet.
0: Güzel yorumlar, güzel hediyeler. Neler hediyeler?
1: Neler? Hemen sayıyorum. Hadi. Bak. Concord Tower Otel'de bulunan Lefkoşa'da.
0: Evet.
1: Fornasetti Vento del Mare bir balık restoranıdır. The Capital Grill Steakhouse adı üstünde et restoranı. Fornasetti de dünya mutfağı.
0: Evet, dünya mutfağı biraz daha fast food ağırlıklı.
1: Evet, Nilce Beauty Center'dan da güzellik bakımı. Hem
0: efsane.
1: De böyle uzman bir hanımefendinin
0: elleriyle.
1: Aynen uyguladı.
0: Evet, efsane.
1: Şeker Sigorta'dan Ferdi Kaza Sigortası bir senelik.
0: O da muhteşem.
1: Serpiş Express'ten hediye çek. Söylemeyecek.
0: Ne kadarlık? Söyledin mi? Söyledin anam babam artık yapacak bir şey yok.
1: Lira.
0: Evet
1: al. Yani yanlış arkadaşlar yanlış bilgi.
0: Yansız nasıl o 100 lirayı vermek istemiyorsun? Ha 600
1: tamam,
0: lira.
1: Tamam altın iban veririz ya.
0: Tamam. Normalde 500 liraydı Cyprus Express'ten hediyemiz. Ama sevgili Ece baktı ki olacak gibi değil.
1: Böyle bir an dalgınlığıma geldi. Yani 500'ü 600 sanıp 600 olarak söylemem.
0: Düşünsene bir de 1600 deseydin.
1: Ya. Büyük ihtimal bir daha hediye veremez.
0: Vallahi dinleyiciler işte bizim en büyük sıkıntımız bu. Burada mikrofonda bir şey söylediğimiz mi arkasında durmak zorundayız. Değil mi Ece?
1: Neden? Yanlış bir bilgi vermişim ya.
0: 600 lira diye dinleyici heyecanlandı.
1: Tamam feda olsun 500'dü, yani.
0: 500'dü 600 yaptı Ece dediler.
1: Evet feda olsun.
0: Bizim
1: her zaman
0: kraliçemiz dediler.
1: Aa,
0: sultanımız, yani, prensesimiz.
1: Feda olsun canım nedir ki yani? Siz böyle söylüyorsanız.
0: Hediyeler bunlar arkadaşlar. Yorumlar çok güzeldi ve şimdi top Ece'de.
1: Hayır 3 yeni yorum var. Onları da okumak istiyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Mel adlı dinleyicimiz demiş ki beni strese sokanları stres topu yaparım.
0: Yapmayın bunu ya.
1: Mutlu Yaşam adlı bir Instagram hesabı.
0: Ne? Ne? Mutlu Yaşam diye fake'tir o. Fake'tir o.
1: Fake'den
0: fake.
1: Yazmış böyle güller müller var.
0: Tabii canım ya mutlu hayat mı kaldı Allah'ın seversen.
1: ya uyurum ya da gezip alışveriş yaparım demiş.
0: Demiş. Mutlu sorumuzda... Hayat fake hesabı geziyor. Ya, bu da hayal tabii ki. Evet.
1: Bülent demiş ki.
0: Ne demiş?
1: Etrafımdakileri de strese sokarım demiş. Ve ben de yorumlar bitti.
0: Bu etrafını strese sokanlara hediye vermiyoruz.
1: Evet evet yani bu döngü yani.
0: Şimdi onu strese sokacaksın. Diğerinin suçu ne?
1: Evet.
0: O da strese girip başkasını strese sokarsa.
1: Evet öyle oluyor zaten.
0: Bir yerde,
1: yüz asık oluyor.
0: Bak, bir yerde dönüp dolaşıp ucu bize gelir ben sana söyleyeyim.
1: İşte öyle oluyor
0: olmaz,
1: zaten.
0: O yüzden strese sokanlara hediye vermiyoruz.
1: Diyorum ki Niyazi Kafidir'e bir hediye verelim. Yorumu
0: Niyazi
1: şuydu.
0: Niyazi Kafidir'e verelim.
1: Sakinleştiren veya enerjimi yükselten bir şarkı açarım. Her sabah sizi dinlediğimiz gibi. Ya.
0: Buna hediye vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Sevgili Niyazi'ye verdik. Neyi verdik?
1: Ha? Ne veriyoruz?
0: Bilmem. Gönlünden ne koparsa. Sen bugün efsanesin çünkü.
1: Sen profiline bir bakayım.
0: Bak bakalım. Ne yap? Profiline göre mi hediye seçiyorsun? Güzellik bakımı.
1: Bence bence The Capital Grill Steakhouse'dan bir hediye verelim kendisine.
0: Galiba biraz göbek var onu gördüm.
1: Yok spor yapan bir arkadaşa benziyor.
0: Süper süper. Tamam Niyazi'ye verdik muhteşem bir yemek. Bunu yaz Ece.
1: Yazdım.
0: Yaz. Tamam.
1: Şimdi. Tarık ileriye vermek istiyorum. Çünkü hemen kendime derim ki bugün varsın yarın yoksun. Öyle ya da böyle geçer sal gitsin.
0: Çok güzel. Böyle bence en güzel terapilerden bir tanesi. Tarık'a da ne verdik?
1: Şimdi eşi de var. Bir dakika.
0: Evet. Eşi varsa çocuğu da vardır. Çocuğunun teyzesi olma ihtimali var.
1: Var.
0: Var tabii. Teyzesinin bir de eşi varsa bir al sana bir çocuk daha.
1: Ferdi kıldan sigortası mı?
0: Verelim verelim. Ferdi kaza sigortası verelim. Çünkü bu kadar kalabalık ailede başına ne gelir? Allah muhafaza, belli olmaz. Verdik bir yıllık Ferdi kaza sigortası, şeker sigortadan verdik. Kime gitti bu kaza sigortası?
1: Tarık İleri.
0: Tarık İleri. Evet.
1: Şimdi dedin başkalarını strese sokarım.
0: Şimdi biz burada kendimizi de kameraya alıyoruz ya, kaydı alıyoruz ya.
1: Evet.
0: Ben burnumu karıştırmak istiyorum.
1: Ben az önce şöyle biraz
0: soktum değil mi? Tamam peki.
1: Yani dedik başkalarını strese...
0: Karıştırıp top yapıp sana atarmışım. Evet.
1: Ay. İnanamıyorum o kadar.
0: Dinliyorum.
1: Samimi olmalı. Zeynep Yiğit bir Center'a hediyemiz
0: evet.
1: var.
0: O bize hediye verdi. Evet.
1: Biz de ona karşılık
0: o tabağı olarak. Boş göndermiyoruz.
1: Evet. Ama yorumuna kızacaksın. Başkalarının da stresi sokacak.
0: Yok vermiyoruz dedik ona. Yok yok.
1: O zaman.
0: Mümkünat yok.
1: Bu dan üstüne.
0: Zeynep tabak hala boş vereceğiz.
1: Dam üstüne çıkan arkadaşı.
0: Aa güzel, o şarkıyı çalmamıza vesile oldu değil mi?
1: Evet, Halil Korkunal.
0: Halil Korkunal'a ne verelim?
1: Fornesetti verelim mi?
0: Fornesetti. Güzel bir yemek verelim. Çok güzel bir ambiyansta, çok güzel bir ortamda. Aa, o kaşar peynirin içindeki hamburger değil mi?
1: Kaçım.
0: La oğlum ben öyle bir şey yemedim ha daha. Bak bu kadar lezzetlisini hiçbir yerde yiyemezsiniz. Bir de yani ambiyans çok güzel. Ya öyle güzel evet. bir ortam yapmışlar ki.
1: Her yerde fotoğraf çekildim ben.
0: Ya inanılmaz bir ortam. Gittiğinizde bayılacaksınız gerçekten. Bir de rica ediyorum, kime verdik bu hediyeyi?
1: Halil Korkunal.
0: Halil ne olur gittiğinde bir hikayede bir fotoğraf çek, bizi de etiketle.
1: Evet.
0: Yediğin içtiğin senin olsun. Oldu zaten de. Vallahi acıktım.
1: Patatesi ya. O eriyen kaşara döküyorsun ya.
0: Bir kamyon patates geliyor of. Biliyorsun değil mi?
1: Evet. Bak ağlıyorum.
0: Şekerim düştü benim bak inan şu anda. Ya şey kısmı çok kötü biliyor musun? Bu... Hani yarışma yapıyoruz, hediye veriyoruz ya. Hmm. Kendimize veremiyoruz ya.
1: Evet.
0: En kötü kısmı bu. Neyse, yani, verdik. Halil'e mi vermiştik?
1: Halil'e verdik.
0: Halil'e verdik. Fornesetti restoranttan muhteşem bir yemek. Halil afiyetler olsun. Biraz... güzel bir hafta sonunda güzel bir yemeği hak ettin.
1: Evet. WhatsApp'a da bakalım biraz. Ne
0: bakalım
1: var
0: sen
1: ne?
0: Bir durdun yalnız ha. Bir durgunluk geldi sana.
1: Evet, şey oldum. Şimdi tansiyonum düştü.
0: Tamam şimdi bir şeyler atıştırırsın orada. Ya yani içeride yani.
1: Olur.
0: Mutfakta var değil mi bir şeyler? Yokmuş onu anladık.
1: Hani dolapta.
0: İki fare ölü. Enerji Medya Grubu patronları biz açız.
1: Ya şu gerçekten. Dolaba,
0: bak şu dolaba böyle yani bak biz burada çok önemli bir iş yapıyoruz ha farkında mısın?
1: Evet.
0: Şekerimiz düşse bayılsak mesela ne olacak?
1: İkimizden başka kimse yok burada.
0: Reklamı giremeyeceğiz. Ne oldu? Sen de kaybettin.
1: Ya.
0: O yüzden lütfen o dolabı doldur. TFC.
1: Bir gün şey soralım. İş ne? Yerinizdeki yanaklar.
0: Aa evet.
1: Çok merak ediyorum insanlar.
0: Hangi haklara sahip? Bak gerçekten bu güzel bir soru. İş yerindeki evet. yan haklar.
1: Evet. Milletin vardır. Neleri var ya? Biz evet. Tuvalet kağıdı. Şey. damacanası. Sebil.
0: Yok şaka mı? Burası evet. gerçekten donanımlı. Yemek yok o ayrı. Donanımlı bir ofis.
1: İyi oldu kilo verdim ben fark ettim. İşe başladığımdan beri.
0: Bak bu çok iyiydi. Kilo verdim. Tabii, olayı güzel bir şekilde anlatmanın ya. en doğal yolu bu olsa tabii. Gerek. Pekala. Yazdın mı son verdiğimiz hediyeyi Ece?
1: Evet yazdım.
0: Tamam. Devam evet. edelim Ece'ye hediyeyi vermeye.
1: WhatsApp'a bakalım.
0: Bakalım
1: hemen.
0: Geleyim
1: mi oralara?
0: Yo gelmene gerek yok. Ben hallederim. WhatsApp nerede ya? Bulamadım ben.
1: Ha buldum. İşimiz var.
0: Bakalım şöyle en baştan beri gidelim. Sitesi gelince arkadaşlar toplanıp meyhane havasına girer. Bu güzel. Bunu beğendim. Beha Caba.
1: Ha evet dün eşine vermiştik. Bugün de eşine verelim.
0: Taşa tutarlar bizi bak. Taşa tutarlar bizi.
1: Doğru.
0: Yok.
1: Tamam biraz daha zaman aşımına uğraması evet,
0: arada
1: lazım.
0: Arada unutsunlar da ondan sonra vereceğiz. bakalım. Bir dakika. Fatma Hanım'a verecektik.
1: Evet.
0: Fatma'ya verelim. Çok güzel bir çanta yaptı bize hediye. Dinleyicilere hediye vermek üzere.
1: Bakım
0: efsane.
1: Mı verelim, restoran mı verelim? Ya çünkü neden biliyor musun? Tarık Bey yazmış ki az önce Fornesetti hediyesi verdiğimiz.
0: Ne demiş?
1: Kral.
0: Kime demiş onu?
1: Sana dedi herhalde bana.
0: Tamam bana.
1: Hanıma
0: demiş.
1: Güzellik salonu verin, arada çıkaralım bakım işine aylık bütçede.
0: Çok iyi ya, verelim çevirelim.
1: Yalnız babuş. Eyvallah.
0: Başımızla beraber.
1: Başımla beraber.
0: Verdik tamam, hediye çevirdik, hemen notlarından düzelt onu.
1: Evet.
0: Kim Tarık'a ne veriyoruz? Nilce Beauty Center'dan güzellik bakımı.
1: Evet.
0: Tamam, onu verdik. O zaman ne boşa düştü?
1: Şu an boşta olanları sayayım mı? Vento Del Mare.
0: Tamam.
1: Nilce Beauty Center.
0: Bir şey soracağım. Biz bugün hediyeyi verecek miyiz?
1: Kaldı işte. 3 tane hediyemiz.
0: Tamam.
1: 4 yazmışım ama 3 hediye nasıl kaldı? 7 hediye mi var?
0: Şimdi bir tane değiştirdik ya.
1: Hayır. The Capital'i Niyazi Bey vermiş. Tamam. Ferdi Kaza Sigortası. Tarık İleri demişiz.
0: Tamam. Şimdi şeyi verdik. Tarık'a şey değil mi işte?
1: Biz Ferdi Kaza'yı Tarık'a vermişiz. O yüzden şeker sigorta boşa çıktı.
0: Ha, sen yanlış söyledin.
1: Ben
0: yani.
1: Yanlış söyledim.
0: Tamam, o zaman kaza sigortası boşa düştü. Tarık'a da Nilce Beauty Center'dan güzellik bakımı hediye ettik.
1: Tamam, Fatma Hanım'a da.
0: Fatma Hanım'a ne verelim? Tamam, Fatma Hanım'a da Ferdi Kaza Sigortası'nı verelim.
1: Olur.
0: Tamam, hadi.
1: Anlaştık.
0: Fatma Hanım'a da Ferdi Kaza Sigortası'nı verdik. Ben bu arkadaşa vermek istiyorum. Çok güzel bir yorum, hatırlayacaksın. Ne kadar stresli olursam olayım, kızımı okuldan almaya gittiğimde baba sana sürpriz mi, bana sürpriz mi yaptın demesi ve eve gittiğimde kapıyı Doğan oğlumla açan eşim olması stres adına hiçbir şey bırakmıyor. Bence hediyeyi hak etti. Hak etti.
1: Balık mı?
0: Mehmet Demir'e balık görelim ya bir tane. Böyle bir balık. Vento Del Mare'den efsane bir balık yemeği kazandınız. Mehmet Demir. Yazıyor musun?
1: Evet.
0: Mehmet Demir'e verdik. WhatsApp'tan olduğunu belirt de oraya, en azından mesaj olarak da buradan atarsın. Ne kaldı geriye? Senin o muhteşem devasa büyüttüğün.
1: Yani bu bugünün en büyük hediyesi.
0: Dinleyiciler, normalde Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki verirdik. Ama Ece olaya el attı. Yumruğunu masaya vurdu. 500 liralık hediyeyi tam 600 lira yaptı. Eli öpülesi kadın.
1: Ya bizi dinliyor mu şu an Cyprus Express'in sahibi?
0: Bilmem artık. Bir de ben bana şeyi düşünüyorum. 600 oldu, artık 600 devam eder herhalde. Geri çekmezsin herhalde diye düşünüyorum.
1: Ha? Ya bir dakika ya. Belki bizi dinlemeyenler var yani.
0: Tamam.
1: Dinleyenler de çaktırmasın bizi bugünlük.
0: Gün geçerse diyorsun.
1: Cuma gününe.
0: 500'e döneriz. Özel.
1: Allah'tan cuma hafta sonu girecek araya.
0: Hissettirmeden 500'e tekrar.
1: İneriz.
0: Süper. Tamam, o zaman öyle yaparız. Peki yani, bitti mi hediyeler?
1: Kime verdik Cyprus Express'i? Vermedik.
0: Ha, vermedik, onu vereceğiz.
1: Onu veriyoruz.
0: Evet,
1: hadi.
0: Ver bakalım. Ya, ben vermem, sen 600 lira dedin, sen vereceksin.
1: WhatsApp'ta güzel bir yorum var mı?
0: Bakalım hemen bir saniye şöyle.
1: Ben de geliyorum, bak ayaklandım.
0: Bana geldik bakalım. Bu da güzel. Bak bu da çok güzel, ben bunu beğendim. Demiş ki, çalışırken strese girince eve gitmek istiyorum. Eve strese girince işe gitmek istiyorum. Değneğin iki tarafı kakalı.
1: Evet.
0: Verdik, kime verdik?
1: Kim?
0: Kime? Eser'e verdik. Sevgili Eser'e de Cyprus Express'ten tam
1: geliyor bak,
0: 600 liralık.
1: Günün vallahi bombası.
0: Bombası. Günün bombasını Ece yaptı vallahi. Allah razı olsun. Eli öpülesi kadınsın
1: demek,
0: bak.
1: Ne
0: yemin
1: demek
0: ederim.
1: Cuma günü suyu hüzü hürmetine.
0: Sen şimdi o Nesettin'in yanına da bir şey eklersin diye düşünüyorsun. Herkes böyle düşünüyor artık, bilemedim.
1: Bak.
0: Evet.
1: Güzel bir hediye ekleyeceğim yakında. Evet.
0: Vallahi süper.
1: Yani biraz beklemedeyiz.
0: Ne yapacaksın ya, merak ettim şimdi gerçekten.
1: Görüşmelerdeyim.
0: Yeni evet. Bir hediye mi geliyor?
1: Yeni bir mekan, yeni bir
0: süper,
1: içerik.
0: Süper. Tamam o zaman.
1: Hatırlatayım.
0: Yeni hediye.
1: Konusu
0: yeni
1: geçmişken.
0: Hediye çok yakında. Bu hediyeleri vermeye devam edeceğiz, merak etmeyin. Her zaman da söylüyoruz. Hediye almayan kalmayacak. Önümüze gelene hediye. Önümüze gelene hediye.
1: Evet yani gerçekten teşekkür ediyoruz. Bütün yorumlar bizim için çok değerli. Cevaplar, hani en güzel cevap diyoruz ama hepinizin cevabı çok güzel. Bizim evet. için çok değerli, hani ayrımcılık olmasın.
0: Tabii ki, doğru söylüyorsun.
1: Her gün yorumlarınızı bekliyoruz. Ve ben kaçar.
0: Pazartesi
1: pekala. Görüşürüz. Bir o kadar güzel sorular hazırladık ki seninle.
0: Vay,
1: bu
0: süper.
1: Hafta. Haftaya bomba olacak.
0: Benim niye haberim yok bundan?
1: Sen de atıyorsun bana şimdi, diyorsun bak.
0: Ha, o attıklarımdan seçeceğiz.
1: Evet yani, tamam. Var ya.
0: Yine güzel sorularla karşınızda olacağız hanımlar beyler. Deşifre programını bugün kapatıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok keyif aldım. Ece olaya damgasını vurdu.
1: Ya teşekkür ediyorum.
0: Dur, ayrılmadan Eser Usta bizi bırakmıyor. Bak. Eser Usta'dan hediye geldi.
1: Can gerçekten can. Ya.
0: Başımla beraber. Ben de o zaman sizlere sabahların enerjisine benden pasta cila aracınıza.
1: Ben kazanmışım.
0: Ya ikimizi bugün söylüyor. İkimize. Sabahların hediye. Efendisine. Ulan ben nasıl bir kadınsın sen?
1: Ben şey sandım, dinleyiciler sandım. Bir dakika. Bu tamam, güzel canım. Oldu şu an. Bunu, çok teşekkür ediyorum.
0: Niye bu kadar seviniyorsun? Bunu biz kullanmayıp dinleyicilere verebiliriz ya.
1: Ya bir dakika, ihtiyacım. Görmüyor musun şu arabanın? Tam seninkini verelim dinleyicilerimiz. Yani.
0: Benimkini derken? Ne biçim konuşuyorsun sen yine?
1: Bak şekerim düştü.
0: Benim aracımın pastasını ben hediye ediyorum.
1: Tamam, benimkini de hediye ediyorum ya. Ben Eser Usta'ya giderim, o güzel bir şey yapar zaten bize.
0: Halleder diyorsun.
1: Halleder. Aramızda hallederiz. Para bol canım bize yani. Bize para bol.
0: Pekala. Evet. Eser Usta, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederiz.
0: Çok incesin. Bakıyorum çok değil gibi gözüküyorsun ama. Varlığın için çok teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: Gerçekten evet ya.
0: Vallahi bu hediyeyi aldık.
1: Duygulandım şu an.
0: Ve dinleyicilere müsaadenle dağıtacağız. Hallederiz demiş senin için.
1: Ya.
0: Evet, sana işte demiş bu. Ama bana değil ha. Canımsın Eser Usta. Senin varlığın yeter. Her gün bizim programımızı dinlemen zaten bizim için en büyük hediye.
1: Güzel iltifatlar da ediyorsun.
0: Evet,
1: çok,
0: çok
1: mutlu
0: güzel.
1: Oluyorum.
0: Bana
1: özellikle
0: etmiyor ama.
1: Özgüvenim böyle evet. Artıyor.
0: Pekala bilet, artık ayrılık vakti. Deşifre bölümünü kapatıyoruz. Pazartesi sabah tekrar burada olacağız.
1: 8-9 arası.
0: Haydi görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
3: Avize dünyasının sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Enerji. Bir yere ayrılma.

Pazartesi, 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

0: Kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bike, always be with you.
3: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
4: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar.
5: Cyprus Express
4: Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: günaydın, beyler günaydın. Şana'da nefis bir cuma sabahında haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Artık sonlara doğru da yaklaşıyoruz artık. Ya zaman biliyorsunuz su gibi akıp geçiyor. Diğerini bilmek lazım. O yüzden Sabahların Efendisi'nin programını başından sonuna kadar bir gramını kaçırmadan dinlerseniz karlı çıkarsınız. Bera! Bu arada Avize Dünyası'nın katkılarıyla onu unutmayalım. Avize Dünyası olmasaydı bu programı dinleyemezdiniz. Öyle söyleyeyim. Ve yine Avize Dünyası'nda bir kampanya var. O detayları sizlerle paylaşmam lazım arkadaşlar. Şu anda stoklarla sınırlı bir kampanya devam ediyor. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası sizi bekliyor. Gidiyorsunuz Avize Dünyası'na, içeriye giriyorsunuz. O 1001 avizelerden 2 tanesini seçiyorsunuz. Beğendiğiniz 2 tanesini seçiyorsunuz ve kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Muhteşem bir kampanya, 2 al 1 öde kampanyası tüm Avize Dünyası mağazalarında sizi bekliyor. Bunu söyleyelim. Saatleri 9.37 yaptık bile. Dedik ki az birazcık bir şeyler kaldı. O yüzden hızlıca içimden geçenleri söylemem lazım. Ben sağlam bir nesilden geliyorum arkadaşlar. Sabah aklıma geldi. Yani bak bizden öncekilere eski toprak derdik. Ama şimdikiler de bize eski toprak diyor. Yani bak hiçbir şeye alerjim yok. Mesela klimanın altında uyusam omzum boynum tutulmuyor. Ama 80'lerden sonra bir şey oldu. Ha ne oldu bilmiyorum. Gıda tüzükleri mi değişti? Dünya kalabalığına gıda yetiştirmeye çalışırken genetiklerle fazlaca mı oynandı? Ne oldu bilmiyorum. Gluten alerjisi ne arkadaşım ya? Fıstık alerjisi. Ya neden her şeyden önce ya? Neden? Bak karım geçen 2 ay önce filan klimanın altında kaldı 2 gece. Ya vücudu günde 6 kilo mukoza üretiyor ya. Ya bir daha sümkürme sesi duyarsın evde, yakında tımarhanelik olacağım, bak açık söylüyorum ya. Öyle bir seviyede ki artık öpüşürken bile burnunu sümkürüp siliyor ya. Romantizmi öldürüyor ya. Ya karımın her şeye alerjisi var ya. Mesela dana etiyle, kuzu etiyle herhangi bir süt ürünü tükettiğinde ishal oluyor. Mısır yiyemiyor. Şimdi kahveyi de bıraktı mesela, dokunuyor mecburiyetten. O kadar korkuyorum ki 3 vakte kadar sana da alerjim var deyip terk edip gideceğinden. Gerçekten. yok şaka ediyorum. Korkmuyorum. Ya, terk edip gideceğinden korkmuyorum. Ya birinin sizi terk etmesinde korkacak bir şey yok. Yani kim kendisiyle birlikte olmak istemeyen biriyle ısrarla birlikte olmak ister ki? Bence bu psikolojik rahatsızlık. Üstelik ya yalnız olmanın nesi kötü ya? Canın istediği zaman gaz çıkart mesela. Değil mi? Geir. Bunlar en basiti ya. Ya o akşam canın öyle istiyor diye kaşık yerine elini kaşık şeklinde getirip çorba iç elinle ya. Karışan yok. İğrençsin Sabahların Efendisi diyen yok. Bak bu hareketlerin sonumuzu getirecek diyen kimse yok. Ya bakın ilişki, evlilik, hayat arkadaşlığı denen şey çok büyütülüyor. Ya bence biraz düşünürseniz pek az benil bir tarafı olmadığını fark edersiniz. Ha güzel yanları var. Birkaç tane misal, eğer gerçekten güvenebileceğiniz birini bulursanız her şeyinizi paylaşabileceğiniz bir hayat arkadaşınız olması falan hoş şeyler tabii ama dediğim gibi yani gazınız olduğunda yanında tutmak zorunda kalıyor. Hayat mı bu ya? Gerçekten ama. Hayat mı arkadaşlar?
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahane'de. Keyifliyiz, neşeliyiz. Tüm enerjimizi artık sizlerle paylaştık. Bitti. Bu demek ki programın sonuna geldik demek arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Cuma günü sabah bu programdan. Gerçi tüm hafta keyif aldığınızı düşünüyorum. Ki almasanız zaten dinlemeye devam etmezdiniz bizi. Evet, yalan mı?
4: Doğrudur sabahların efendisi.
3: Aferin. Bu dinlediğiniz Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin şovuydu. Ben epeydir bu grupta ki kanallarda çalışıyorum. İşte Dance FM'de, Radyo Enerji'de, Enerji Slow'da. Şimdi başka kanallar bu kadar iyi bir sunucu kesin çok pahalıdır diye teklif yapmaya bile çekiniyor, biliyor musunuz millet? Oysa ki millet, o kadar ucuz biriyim ki. Yanılıyorsunuz zengin medya kuruluşu sahipleri. Yani bir merhabanıza 10 yıl kanalınızda çalışabilirim. Neden şansınızı denemiyorsunuz? Ya üstelik zenginleri anlamakta çok zorlanıyorum. Ben atıyorum 100 milyon dolarım falan olsa herkesi arayıp teklif yapardım ya. Herkesi var. İstisnasız herkesi. Alo? Hande Erçel'in menajeriyle mi görüşüyorum? Şey diyecektim. Hande Hanım sabahları 6-8 radyo şovumuzu sunmayı düşünüyor. Ne? Ne demek hayır? Sordunuz mu kendisine ya? Ya nasıl kariyer planında böyle bir şey yok? Belki çok sevecek. Allah Allah. Arardım ya, arardım. Ya mesela rahmetli İlber Ortaylı'yı da arardım. Komedi programı sunsun diye. İşte İkinci Dünya Savaşı şakaları, Almanca anekdotlar falan. Gerçi onu ben de yapıyorum, biliyorsunuz. Ya şimdi Adolf Hitler gibi sıra dışı kötülükte ve psikolojide eski bir lider olunca çok malzeme çıkabiliyor. Ya bir de benim geçen gün aklıma takıldı. Şimdi gider ayak bunu söyleyeceğim. Her Hitler ve politikalarından yaptığı rezalet şeylerden bahsedildiğinde Almanya töhmet altında kalıyor ya. Peki bu adamın aslında Avusturyalı olduğu gerçeğini konuşmayacak mıyız millet? Bak bence olan şu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda vatandaş olarak orada doğdu. İşte planlarından bahsetti. Kurmayları da şey dedi. Yok abi, saçmalama ya. Git nerede istiyorsan yap dedi. Burada olmaz abi diye. Doğumu Avusturya Macaristan İmparatorluğu. 1889'da doğdu. 1925'e kadar. Sonra işte Avusturya, dediğim gibi, işte git nerede istiyorsan yap deyince. Yani vatansız olduğu bir dönem vardı. Ne halt ettiyse Avusturya'da artık o bir haltlar karışmış orada. 1925 ila 1932 arasında vatansız kalmış. Şimdi Almanya'ya girişi 1932. Vatansız kaldıktan hemen sonra, ki çok enteresan. Önce vatansız 1932'ye kadar, işte o yıl Almanya alıyor. 1933'te bir sene sonra Almanya'nın lideri. Bak, bu işin içinde bir iş var, normal değil bu. Bak, söyleyeyim ben size. Yani ne olmuş olabilir? Yani işte aradığımız Nazi'yi bulduk sevinciyle verilmiş acele bir karar mıydı? Neydi ya? Ne oldu? Bakın gördünüz mü? Ben de tarih şakaları olsun vesaire, İstersem yapabileceğimi gösterdim. Ama devam etmeyeceğim, çok sıkıcı. Mesela geçen gün muz aldım. Yani kilosunu 140 liraya aldım mesela. Bu konuya devam etmeyi tercih ederim. Daha keyifli. Hayır, mesele ne biliyor musunuz? Yani bütün olan biten, bu olan biten Almanya'da ve geçen yıl mıydı, bir önceki yıl mıydı, Almanya halkı çalışma şartları bu ülkede hiç bu kadar zor olmamıştı diye gösteri yaptı. Yani 85-86 yıl geç gelen bir protesto gibi geldi bana daha çok bunu duyunca. Bir de bakın, ben geçtiğimiz yıllardan birinde Berlin'e gittim. Müthiş bir şehir, yollar temiz, toplu ulaşım ateş ediyor, gece hayatı efsane. Yemekler şahane filan. Yani tarihte olanları bilmesem diyeceğim ki savaşı Almanya kazanmış. Yani gerçekten böyle düşündürebilecek bir durumda Almanya. Vallahi billahi. Ay. Bir tek bir kötü şaka yaptım Almanya'ya gittiğimde. Şaka yaptığım kadın gülmedi. Bir tren istasyonuna gittim Almanya'da. Kopenhag'a bir bilet rica edebilir miyim dedim kadına. Kadın dedi ki sırf gidiş mi, gidiş dönüş mü? Aa dedim. Almanya artık sırf gidiş değil mi? Aa. Geri gelebiliyoruz yani. Baktı suratıma anormal ciddi ve sert bir tonla. Beyefendi dedi. Gidiş mi, geliş gidiş mi? Dedim sırf gidiş ama tavrınızdan hiç hoşnut değilim. Aynı büyük dediğiniz gibi davranıyorsunuz şu anda. Kalbimi kırıyoruz. Değil işte. Hitler Avusturya Macaristan İmparatoru doğumlu. Alman değil. Neyse devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ne? Niye mi devam ettim? Belli ki doyamamışım mevzuya ya. Allah Allah. Belki de sizlerden ayrılmak istemiyorum. Yok öyle bir şey ya, gidiyorum. Pekala millet, umarım keyif almışsınızdır. Bu haftayı kapatıyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyorum. Pazartesi sabah tekrar burada olacağım. Hadi son cümlemizi söyleyelim. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sundu.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Dilendiğini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemde adından söz ettiren önemli seslerden biri Mela Bedel burada ön plana çıkan çalışması. Ne olduysa oldu, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide. Alış

Damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise uzun zamandır sıkça listelerimizde yer bulan başarılı isimlerden biri Hande Ünsal burada. Şarkısı Yine Ölmem'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: otobüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madam Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madam Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Mavi Gri burada. Şarkısı İlaç Ol Yaralarıma, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla fark yaratan özel bir ses Kıbrıs'ın gurur kaynağı Buray burada. Ne oldu bize ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim

0: Sohbetleri devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bayikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Duette bir düetle birlikte Serdar Ortaç ve Teoman ikilisi burada müzikseverlerle paylaştıkları ilk günden itibaren çok sevilen ve yoğun istek alan çalışmaları. Ne yapayım tabiatım böyle, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

şimdi duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç burada ön plana çıkan hit şarkılarından bir tanesi. Bittiyle sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri,

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

keyfe dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde. Yeni

Şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli isimlerinden biri Sezen Aksu burada. Yıllar boyu paylaştığı birçok şarkıyla pop müziğe adeta yön verdi ve şarkıları çok sevildi. Yine o çok sevdiğiniz çalışmalarından biriyle şu nefeste sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

birlikte geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki sevilen sesi Gökçe ve Pamela burada. Sizler tarafından da tam not alan düetleri Adresler Karıştı. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Antiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir cuma günündeyiz. Günün tam ortasındayız ve yine bir hafta sonu geldi, çattı ve Eylül ayının son hafta sonuna gelmişiz bile. Ne ara bitti bu Eylül ayı? Gerçekten çok hızlı geçti. Bir sonbahar ayını yedik, yuttuk bile. Ve şimdi Enerji Keyfi keyifli şarkılarla devam ediyor tabii ki de. Ve son zamanların öne çıkan böyle genç gruplarından Z kuşağının oluşturmuş olduğu yetenekli Aura grubu PES şarkılarıyla karşılayacak bizleri. Sonrasında hem konuşacağız hem de keyifli şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Hey!

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kamp

0: dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi duymaya ihtiyacınız olduğu şeylerden bahsedeceğim. İnsanlar düşündüğünden çok daha az seni düşünüyor. Herkesin senden hoşlanması gerekmiyor. Sen bile herkesi sevmiyorsun. Mükemmel zamanı bekliyorsan kötü bir haberimiz var. O da seni beklemiyor. Yanlış insanlara kendini anlatmaya çalışmak, bozuk ATM'ye kart sokmak gibidir. Her şeyi kişisel algılamayı bıraktığında hayatın zorluk seviyesi bir miktar düşüyor. Bazen ilerleme, ileri gitmek değil, geri dönmemektir. Bunlar böyle günün hatırlatmasıydı. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten bazen bazı detayları unutabiliyoruz ama ben buradayım sizler için, hatırlatmaya devam ediyorum.

Kıpırsın. Kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta ve sosyal medya hesaplarımızda bir çekilişimiz var. Son dakikalarınız kaldı. Cyprus Express'le birlikte gerçekleştirdiğimiz çekilişimizde 1000 liralık hediye çeki kazanıyorsunuz. Nasıl kazanıyorsunuz ve ne yapmanız gerekiyor? Şimdi anlatıyorum. Şimdi biz her hafta sonu bu frekansta Top 20 listemizi yayınlıyoruz. Her hafta sonu yeni bir listeyle karşınızda oluyorum. Ve 20'den 1 numaraya kadar böyle bütün şarkıları, yani gündemdeki güncel favori şarkıları numaralandırıyoruz. Ve 1 numarayı siz tahmin ediyorsunuz ama tabii ki de bir sonraki listenin 1 numarasını tahmin edip paylaştığımız videonun yorumlarına yazıyorsunuz. Eğer doğruysa tahmininiz, tabii bunu siz değil biz biliyoruz, 1 numarayı biz belirlediğimiz için tahmininiz doğru ise çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ve çekiliş sonucunda da Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Biz hepsini sosyal medya hesaplarımızda anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Bizleri takip edin. Ve Cyprus Express'in online sitesinden alışveriş yaptığınızda dilediğiniz ürünü hangisini alırsanız alın o 1000 lirayı kullanabiliyorsunuz. Haydi sizleri bekliyorum sosyal medya hesaplarımıza.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Şimdi sizlere sorular soracağım ve bu sorular biraz böyle farkındalığımızı artıracak, hepimizin duymaya ihtiyacı olan sorular bunlar. Eğer sosyal medya olmasaydı gün batımını videoya çekmek yerine izler miydik? Eğer sosyal medya olmasaydı insanlar kitap okurken fotoğraf paylaşma ihtiyacı hisseder miydi? Eğer sosyal medya olmasaydı herkes matcha içer miydi? Eğer sosyal medya olmasaydı herkes pilates yapar mıydı yoksa yürüyüşe mi çıkardı? Eğer sosyal medya olmasaydı insanlar tatilde eğlenmekten çok kanıtlamaya çalışır mıydı? Eğer sosyal medya olmasaydı kahveler gerçekten bu kadar önemli olur muydu? Eğer sosyal medya olmasaydı bazı ilişkiler bu kadar uzun sürer miydi? Ya gerçekten artık sosyal medya için yaşadığımızı kabul edelim arkadaşlar. Her şeyimizi paylaşmak zorunda hissiyatı, işte insanlar yaptı biz de yapmalıyız mecburiyeti doğuyor. Hepimizde var bu. Kimse kimseyi suçlamasın tabii ki bu konuda. Ya görüyoruz, deniyoruz. Görüyoruz, yapıyoruz. Bir yandan faydalı, evet. Dünyadan haberdar oluyoruz. İşte faydalı şeyleri hayatımıza dahil ediyoruz. Mesela pilates gibi bir spor hayatımıza giriyor. Matcha gibi keyifli bir içecek hayatımıza giriyor. Bazen gülüyoruz, eğleniyoruz. Günümüzü böyle yüzümüzü güldürecek içerikler görüyoruz. Ama

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 25 Eylül tarihler hafta sonuna doğru ilerlerken Enerji Keyfi sizlere eşlik ediyor.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Bu arada sosyal medya hesaplarımızda da çekilişimiz devam etmekte. Enerji 931'in Instagram hesabında çekilişimize erişebilirsiniz. Nasıl katılacağınız, ne kazanacağınız, ne yapmanız gerektiğini videomuzda anlattım. Zaten en son paylaştığımız videodadır. Oradan bulabilirsiniz. Son dakikalarınız, çünkü artık çekilişi gerçekleştireceğiz akşam üzerine doğru. Ve hafta sonu yeni bir çekilişte de karşılıyor olacağız. O yüzden takipleyin. Her hafta hediyeler sizlerin oluyor. Radyonuz Enerji'den ve Enerji Keyfi devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

0: Combos Otomotive ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bugün cuma olduğu için dijital platformlarda yeni şarkıların çıkış günüdür. Şöyle bir listeye bakmak istiyorum, bugün bizlerle neler buluşmuş, hangi şarkılar, hangi sanatçıların şarkıları bizlerle buluşmuş. Gerçekten liste kabarık. Köfün biliyorsunuz ara vermişti, ikili bir gruptu. Ara verdikten sonra tekrardan bir araya gelme kararı verdiler ve bir yeni single'la karşıladılar bizlere. Murat Dalkılıç'tan, Ebru Gündeş'ten, Murda'dan. Sonrasında listeye bakıyorum, bakıyorum. Emircan İrek'ten yeni bir şarkı gelmiş. Ceren Gündoğdu'dan yeni bir şarkı gelmiş. Can Bonomo'dan yeni bir şarkı gelmiş. Ve gerçekten liste bayağı dolu. Hem geçmişten günümüze taşıdığımız isimler hem yeni isimler derken oldukça keyifli bir liste. Önümüzdeki günlerde yeniler dahil olacaktır radyomuza. Ve şimdi bu senenin yine işbirliklerinden Ozan Bayraş'a ve Hande Yener 180'le karşılıyor bizlere.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bu saat dilimi de oldukça keyifli şarkılarla dolu ve keyifli içeriklerle dolu. Ve şimdi Betül Demir karşılayacak bizleri ve sonrasında harika bir mini mix sizleri bekliyor.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni arayın.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: bir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
4: Arkana yaslan kardeşim. Bayık B

eğitimleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Kombos Otomotiv'e ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

ve enerji keyfinin de sonuna geldik. Hatta Eylül'ün bile sonuna geldik. Eylül'ün son hafta sonuna doğru ilerlerken sizleri şimdi Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Cumartesi saat 16'da, pazar günü saat 12'de Pop 20 listemizde tekrardan bu frekansta buluşuyor olacağız ve Pop 20'nin sonunda sizleri bir hediye bekliyor olacak. Zaten sosyal medyamızdan bizleri takip ediyorsanız

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. RC Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın RC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
3: Bike, always be with you.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Humus Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Servise dönüşte de alışverişin doğru adresi Madam Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madam Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Esiva 2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Combos Otomotiv'e ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: kampüse dönüşte de alışverişin doğru adresi Madame Coco. Öğrencilere özel kampüse dönüş kampanya paketi. Tek kişilik nevresim takımı silikon yorgan ve silikon yastıktan oluşan üçlü set sadece 1999 lira. Ayrıca bu haftaya özel tüm plastik ürünlerde 3 al 2 öde fırsatı. Gerçek indirimler, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerimizle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis yolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Hit müzik burada. 93

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Turner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bay Kiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Korinyum Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kağıt atılarak

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: güzel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: cidden.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim için böyle.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.